Geceler sabah olmasın, kalbime ayrılık izi dolmasın. Bitmesin geceler sabah olmasın, kalbime ayrılık izi dolmasın. Bu kutsal sevgimiz bir gün solmasın. Sevmeyi, gülmeyi el bizde görsün. Bu kutsal sevgimiz bir gün solmasın.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve otogarlar oldu. Yarın mesainin başlayacak olmasıyla kimi vatandaş önceden dönüş yapsa da vatandaşların bir kısmı son gün yola çıkmayı tercih etti. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu midibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç'e gidecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı ile de görüşmesi bekleniyor. Meclis Başkanı her iki ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediklerini söyledi. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile dedi. Kılıçdaroğlu CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı sıfır atık formunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine düzenlenecek formun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Emlak vergisinin ilk

taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin 4. turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saate aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. 3 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da radyo tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizinleyiz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Semih Ballı ve spikerimiz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Bestesi ve güftesi Hasan Özçivi'ye ait olan Karciğer makamındaki bir eseri Nazan Sıvacı seslendiriyor. Bugün bayram günüdür, yarim köyün gülüdür, varıp gidelim köye, el öpmenin günüdür. O yana bu yana, gel gidelim bayrama.

Saadettin Kaynağ'ın Aşık Ömer'in şiirinden notayı aldı. Bu muhayyer makamındaki eseri Emrah Yiğit söyledi sevgili dinleyicilerimiz. Bahar oldu düştün dile, sen de figan eyle bülbül. Şimdi de güftesi Ali Orhan Arıkan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait olan Hicaz makamındaki eseri Hasan Eylen'den dinliyoruz. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı.

Sözü ve müziği Mahmutoğlu'na ait olan Muhanger Kürdi makamındaki şarkıyı Nusret Yılmaz söyledi. Gözleri var geceden, dişleri var inciden. Bu kez Melahat Gülses konuk oluyor programımıza. Sanatçıdan dinleyeceğimiz Mahur makamındaki eserin güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize, bayram gecesi.

böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı? Kemal Caner söyledi. Programımız yine Nihavend makamında ve Fatoş Koçarslan'ın eseriyle devam ediyor. Tuğçe Pala seslendiriyor. Sabırla dayandım, gücüm kalmadı.

0: Şekip Ayhan Özışık'a ait olan Mahayar Kürdi makamındaki eseri Nesrin Sipahi'nin sesinden sunduk. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için anıyor, anıyor bu gönlüm. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında canlı olarak yayınlanan Sabahın Namesi programında sırayı Acem Kürdi makamını bir eser alıyor. Zeki Müren'den dinleyeceğimiz şarkının güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Saadettin Öptenay'a ait. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.
1: Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

Mehmet Erbulan'ın bir başka eserini de Ayfer Er seslendirdi. Bestesi İsmet Nedim'e aitti. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bu gönül sayfasını artık kapatacağım. Şimdi de İhsan Güvenç'i Yıldırım Gürses'in bir eserinde dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş, perişanım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben.

Muayya Kürdi makamında Orhan Seyfi Orhan'ın sözlerini yazdığı Yusuf Nalkesi'nin bestelediği eseri Esra İçöz seslendirdi. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Bu kez Behiye Aksoy söylüyor. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın.

Belkıs Özener'in sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Eserimizin bestesi ve güftesi Yıldırım Gürses imzalıydı. Nihavend makamındaydı. Aşkım bahardı, ümitler vardı dedi. Şimdi Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi İsmet Nedim'e ait. Mutak Yürek söylüyor. Arım balım peteğim.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Bolu ve Zonguldak 23, İstanbul, Burdur ve Mardin 26, İzmir ve Denizli 31, Antalya, Muğla, Çanakkale, Düzce ve Hatay 27, Adana ve Şanlıurfa 30, Diyarbakır 29, Siirt ve Malatya 25, Samsun 21, Trabzon 20, Artvin 17, Erzurum 16, Kars 15 derece.
0: Yol durumu.
1: Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolunun Kırkağaç Kavşağı, Akhisar Kavşakları 6 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Isparta, Beyşehir yolunun 29-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hicaz makamında birbirinden güzel iki eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. İlk eserimizin bestesi Suat Sayın'a aitti ve Mine Geçil'in sesinden dinledik. Sevemez kimse seni dedi. İkinci eserimizin bestesi de Avni Anıl'a aitti. Vedat Kaptan Yurdakul'un sesinden dinledik. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi sizden gelen mesajlara ve isteklere bakıyoruz. Fatma Açan, Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler, selamlar, mutlu pazarlar diliyorum. Sıradaki eser Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, ekibinize, TRTname dostlarıma ve Bilecik Huzurevi konuklarına armağan olsun. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz mesajınız için. İhsan Özdağ'ın selamlar sevgili ekibiniz, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diliyorum. Sizin aracılığınızla TRTname sayfa dostlarıma armağan ediyorum eserleri. Nevşehir Gülşehirlilere armağan olsun demiş. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz, kıymetli ekip, safalar getirdiniz, güzel bir gün olsun diyor. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki eseri ekibinize ve tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar diyor. Adnan Yıldız, günaydın, hoş geldiniz, en içten sevgilerimi gönderiyorum size. Eserler size armağan olsun ve Türk sanat müziğine gönül ve emek vermiş herkese armağan olsun. İyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nihavent makamında bir eser deneyeceğiz önce sevgili dinleyicilerimiz. Ayşen Birgör'ün sesinden inan ki kimse bana senin gibi bakmadı diyecek. Ardından Rast makamında bir eser deneyeceğiz. Koray Safkan'ın sesinden aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya diyecek. Peki kimin seçimi? Muharrem Yalçın'ın seçimi sevgili dinleyicilerimiz bu güzel eserde. Ankara Radyomuza selamlarını, sevgilerini iletmiş. Şifa oluyor gönüllerimize bu program diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ekibimize armağan etmiş ve tabii TRTname dostlarına armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Liman'dan bizi dinliyorlar. Dinleyelim sevgili dinleyicilerimiz.

İhsan Demircioğlu, iyi pazarlar diliyorum herkese Ankara Yeni Mahalle'den. Güzel Ankara'mızın güzel radyosuna da selamlar. Sıradaki eseri size, radyosu açık olan herkese armağan ediyorum demişler. İbrahim Kaçar, tüm radyo dostlarıma günaydın, Eskişehir'den selamlıyorum sizi diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Doğan Çizmeci, İzmir Şifne'den bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ekibimize ve Sabahın Namesi'nin program ekibine, yapımcısına, herkese, teknisyene selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Bu sabahki isteğimi gönlümüzde ayrı bir yeri olan amcam Refik Bilgen'e, kıymetli dostumuz Ali Balcı'ya ve sağlık haberini umutla bekleyen tüm hastalarımıza armağan ediyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Sevgili eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür'e, kızı Özge'ye, torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlıyor bizi. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve ve Emine'ye, torunu Mert Uzal'a, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol'a ve kızları Sude Nur'a armağan ediyor eserleri. Ali Karakaş, Nevşehir'den günaydın diyor. Emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Başta anneme, aileme ve dostlarıma armağan olsun sıradaki eser diyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın demiş. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den bizi dinliyor. Ekibimize, sevgili eşine, çocuklarına, torunlarına ve dinleyen herkese armağan ediyor. Salim Uğuz, Uşak Banaz, Kızılhisar Köyü'nden bizi dinliyor ve selamlarını iletiyor. Abuş Bakır, Hatay Antakya'dan sevgilerini gönderiyor bize. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre Beylere ve ekibimize, radyo dinleyen herkese armağan etmişler. İlk eserimizi Müzeyyen Senar'ın sesinden dinleyeceğiz. Bu akşam gün batarken gel diyecek. İkinci eserimizde Özdere'den günaydın diyor Cale Özen. Keyifle dinlemeye hazırız demişler. Cale Özen'in isteğini dinleteceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Gönlümün şarkısını Gözlerinde Okurum adlı eseri herkese armağan etmiş, iyi yayınlar dilemiş. Özellikle aileme armağan ediyorum demişler. Eserimiz Hicaz makamında ve Gökhan Sezen'in sesinden dinliyoruz.

Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri TRTName ailesine ve tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Altın Ordu'dan Ekrem Mert, sıradaki eseri TRTName dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim demişler. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun, Alanya'dan selam olsun. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a, arkadaşım Enver ve Mualla Sağroğlu çiftine, Dursun Ayşegül Değirmenci çiftine armağan ediyorum diyor. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşili köyünden selamlarını gönderiyor. Hayırlı yayınlar dilemiş. Köylülerime armağan ediyorum diyor. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den torunu Ares için eserler armağan ediyor. Hatice Biçer, Konya'dan selamlarını gönderiyor. Ali Özener, Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan selamlarını gönderiyor. TRTName sayfa dostlarına ve sabahın namesini dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Taceddin Kulak, Zonguldak Gökçebey'den günaydın diyor. Engin Erdoğan, mutlu sabahlar Çanakkale'den selamlar, sevgiler diyor. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Mustafa Kına Kayseri'den selamlamış bizi. Tüm dostlara armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız. Her daim TRTName demiş. İlk eserimiz sabah makamında Serhat Sarper'in sesinden dinleyeceğiz. Mendilimin Yeşili diyecek. Ardından Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın seçimini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgiler ve selamlar göndermiş bize. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, TRTName çalışanlarına armağan ediyor. Hüseyin'i makamında eserimiz Seda Gökkadar'ın sesinden dinleyeceğiz. Leylak takıvermiş saçının telleri.

Sevgili Tülin Hanım, Mersin Erdemli'den tüm TRT Rame ekibine ve dostlarına sevgiler diyor. Bugün konseri olan Erdemli Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarıma ve değerli şefim Burç Öneş'e armağan ederseniz çok mutlu olurum demişler. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar sevgiler diyor. Sıradaki eser eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği seven herkese armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz mesajınıza. Sevgili dinleyicilerimiz, çok teşekkür ediyoruz. Ali Aydoğdu, güzel TRT namemizden güzel nameler dinleyen güzel insanlara Trabzon'dan merhaba diyor. Erdoğan Avcıbaşı, Manisa Şamar Köyü'nden bizi dinliyor ve sevgili eşi Cevriye Hanım'a armağan ediyor eserleri. Uğur Günaydır, İzmir Bornova'dan bizi dinliyor. Ekibimizi selamlamış, iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki bir esere beni ortak ederseniz çok sevinirim diyor. Şimdi dinleteceğimiz ilk esere sizi de ortak ediyoruz. Ali Yöntem Bucak'tan selamlıyor bizi. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor eserleri. İsmet Köklü, Konya Selçuklu Sille'den sevgilerini gönderiyor. TRTname dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun demişler. Selami Kabakçı, Niksar'dan günaydın diyor. İzzet Yücel, TRTname yayın ve yapım ekibine ve Türk sanat müziği seven herkese Beypazarı'ndan sevgiler, saygılar sunuyorum demişler. Bülten Duran, Mersin'den güzel bir gün diliyor bize. Gönül dolusu sevgiler gönderiyor. Eser size ve TRTname dinleyen herkese armağanımdır. Kıymetli emeğiniz için çok teşekkür ediyorum demiş. İyi ki varsınız diye.

de eklemişler. Segah makamında bir eser deneyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz önce. Eserimizin bestesi Emin Ongan'a, güftesi Hilmi Soykut'a ait Mehmet Refik Akbulut'un sesinden dinleyeceğiz. Baharı okşuyor ellerim, meltemlerde burcu burcu diyecek. Daha sonra Samsun'dan günaydın diyor Seniha Cengiz Han. Güzel bir eser seçmiş kendisi. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan Beylere, TRTname dostlarına, ekibimize armağan ediyor ve çok teşekkür ediyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum diyor. Buselik makamında bir eser dinleyeceğiz. Zeki Eroğlu'nun sesinden. Gözümde özdeyiş, gönlümde de acı.

Sevgili dinleyicilerimiz, öncelikle ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız için, istek eserleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili yapımcımız da büyük bir özenle sosyal medya hesaplarımızdan seçmiş olduğunuz eserleri bana ulaştırıyor. Kendisine de ben teşekkür ediyorum buradan ayrıca. Sevgili teknik yönetmenimiz de sesimizi ulaştırıyor size. Bazen farklı sebeplerle yer veremiyor olabiliriz. Arşivimizde seçmiş olduğunuz eser yer almıyor ya da Türk sanat müziği repertuarında değilse eğer biz yer veremiyoruz. Tekrar ufak bir hatırlatma yapmak istedim size. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlarını gönderiyor. Sıradaki eser TRTname dostlarıma gelsin demiş. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. TRTname dostlarıma ve size armağan ediyorum eserleri demişler. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selamlar saygılar diyor. Sıradaki eşim Fatma'ya, kızlarım Nuray İlknur ve damadım Abdullah'a, ayrıca biricik torunum Giray'a armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Osman Selçuk Altun, günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Karamürser'den sizi dinliyorum. Sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a, TRTname dostlarıma ve sağlık çalışanlarına armağan ediyorum diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Cenk İpekel, Almanya'nın Nürnberg kentinden selamlarını göndermiş bize sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Tavşanlı halkına ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Uşak makamında bir eser seçmiş kendisi. Semahat Özden Ses'in sesinden dinleyeceğiz. Her mevsim içimden gelir geçersin diyecek. Ardından Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini dinleyeceğiz. Ekibimize ve sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ayrıca TRTname dostlarına armağan ediyormuş. İyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Hem bestesi hem de güftesi Yusuf Nalkesen imzalı. Çiğdem Yarkın söylüyor. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin.

Çağatay Durak, günaydın, hayırlı sabahlar, Erzurum'dan selamlarımı gönderiyorum size demişler. Nurullah Çoban, Aksaray Ihlara Vadisi'nden bizi dinliyor. Ailesine, torunlarına ve TRT Name dinleyen herkese eserler armağan ediyor. Macit Zinet Baş, Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlar ve sevgiler. Sıradaki eseri TRT Name dostlarıma, koro arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum size diyorlar. Belkıs Hakan, İzmir Karşıyaka Mavişehir'den günaydın diyor bize. İyi yayınlar dilemişler. Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Zafer Özkara Sakarya Camii'den bizi dinliyor. Selamlarını gönderiyor ve TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyor eserleri. Muzaffer Yahşi Zonguldak'tan günaydın diyor ve iyi yayınlar diyor. Eserleri size ve tüm TRT Name dostlarıma armağan ediyorum demişler. Servet Şahin, Kuşadası'ndan bizi dinliyor. TRT Name dostlarına selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar diliyorum diyorlar. TRT Name yapımcılarına ve Canan'a armağan etmek istiyorum bu eseri demişler. İlknur Elbis'in sesinden dinleyeceğiz. Eserimiz Hicaz makamında sevgili dinleyicilerimiz. Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası diyecek. Ardından Gaziantep'ten sevgilerini gönderen Ali Özyener'in seçimini dinleyeceğiz. Eseri Halil İbrahim Zengin, Turan Özsoy ve tüm TRT Name dostlarına, koro arkadaşlarına armağan etmek istiyor. Samime Sanay'ın sesinden dinleyeceğiz. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Van'ın hafızası kullanıcı isimli bir dinleyicimiz Van'dan selamlarını gönderiyor. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eser TRT Nami Radyo dostlarıma armağan olsun demişler. Afyon İsçehisar'dan selamlar saygılar diyorlar. Hasan Hüseyin Bakır ve Hasan Cengiz hayırlı sabahlar dilemiş bize. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den sevgilerini gönderiyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evlerimize diyor. Sıradaki eser eşim Arife'ye, ablam Tesim'e, eniştem Osman'a ve canım torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun demişler. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu TRT Nami ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Aileme, yeğenlerime ve oda arkadaşım, hastanede oda arkadaşım olan kişiye armağan ediyorum demişler. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin diye de eklemişler. Murat İşi Sağlam Nide Kimerhisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa Hanım'a armağan ediyor eserleri. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den bizi dinliyor. Ve sevgili dinleyicilerimiz Zübeyir Özdemir Eskişehir'den selamlamış bizi. Ekibimize armağan etmiş eserleri. Lokman Çetiner Afyon İsçehisar Dört Yoldan bizi dinliyor. Selamlar, sevgiler herkese demiş. Musa Aytu Bartın'dan sevgilerini gönderiyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den bizi dinliyor ve sevgili eşi postacı Fadime Hanım'a armağan ediyor eserleri. Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan günaydın diyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den iyi yayınlar diliyorum, zevkle dinliyoruz diyorlar. Sumru Ay İzmir'den günaydın diyor. Eseri Name dostlarıma armağan ediyorum demişler. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan selamlarını gönderiyor. Talat Boztepe Balıkesir Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Türk sanat müziğini seven herkese ve size armağan ediyorum eserleri diyorlar. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpekdereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, herkese armağan ediyorum ve size armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de. İyi ki varsınız demişler. Mehmet Özkar'ın sesinden dinleyeceğiz önce sevgili dinleyicilerimiz. Nasıl inansam bilmem bu uzun ayrılığa diyecek. Ardından İstanbul'dan Selçuk Sümer'in isteğini yerine getireceğiz. Kıymetli eşi Hülya Sümer'e armağan ediyormuş. Ulviye Taşkent'in sesinden dinleyeceğiz. Beklerim her gün bu sahillerde. Mahzun böyle ben.

Sivas Merkez'den günaydın diyor sevgili Adem Civelek, selamlarını göndermiş bize. Canan Seyhan Celaloğlu, Trabzon'dan günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri Behrin Seyhan, Ayten Seyhan, Ahmet Celaloğlu ve size armağan ediyorum diyorlar. Alanya'dan günaydın diyor Dilek Yıldız, Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın diyor. Mutlu hafta sonları diliyorum. Sıradaki eser size ve TRT Name dostlarıma armağan olsun demişler. Nur Genç İstanbul Şile'den TRT Name dinleyen radyo dostlarına ve yapım ekibine armağan ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demişler. Müzeyyen Yüce Arda Bulut bayramımızı kutluyor. Burada beraber TRT Name dostlarıma, emeği geçen herkese de selamlarımızı gönderiyorum demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Gülsefa Koç Yiğit Can Bolat, en güzel şarkılar dinlenen şarkılardır. Can gönülden dinliyoruz. Ekibinizin emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale'den sevgilerimi sunuyorum diyorlar. Biz teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor bize. Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya, hepsine armağan ediyorum. Sıradaki eserimizi bize de gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlıyor bizi. Mutlu pazarlar diliyor. Güzel bir eser seçmiş. Sabahın Namesi programını dinleyen herkese armağan ediyorum diyorlar. Serap Kuzey'in sesinden dinleyeceğiz önce. Seni nasıl özledim gönlüme sor söylesin diyecek. Ardından Mehmet Gücü Yener'in isteğini dinleteceğiz. Bandırmadan bizi selamlıyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyor ve eserimizi Neşe

Sevgili dinleyicilerimiz, 9:54 oldu saatlerimiz. Sevgili Nesim Dönmez'in isteğini dinleteceğiz size. Son olarak Nihavend makamında eserimiz ve Cengiz Han Sönmez söyleyecek. Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı?

mesajlarıyla isteklerinize yer vermeye çalıştık. Tülay Coşkun, Özdemir Erdal Öztürk, Piraye Musaoğlu Özgün, İlyas Aydın, Hakkı Öner, Osman Soygu'dan çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Haftaya cumartesi ve pazar saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bizler Suzan Yalın, Semih Ballı ve ben Betül Yıldız Altay 3 saat boyunca sizlerleydik. Programımızı elimizden geldiği kadar

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelindi. İstanbul yönüne akan araç trafiğinde de yoğunluk en üst düzeye çıktı. Bayramı şehir dışında geçirenlerin dönüşüyle yoğunluğun en fazla yaşandığı yerlerse otoyollar ve otogarlar oldu. Yarın mesainin başlayacak olmasıyla kimi vatandaş önceden dönüş yapsa da vatandaşların bir kısmı son gün yola çıkmayı tercih etti. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu, arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile," dedi. CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirten Kılıçdaroğlu, hesap soracağını ve CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. "Derhal kurultay yapılmalıdır," dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmanın ardından Anıtkabir'e yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Haberleri dinlediniz.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününde yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını, mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bu bayram gününde yine birliği, beraberliği, paylaşmayı idrak ediyoruz. Aile bireyleriyle kurulan kıymetli sofralar, dostlarla bayramlaşmalar, bayram namazları, çocuklara verilen harçlıklar, beraberce yenen lezzetli bayram yemekleri ve en önemlisi birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın bir kere daha ne denli önemli olduğunu anladığımız anları beraberce paylaşıyoruz. Değerli dostlar, bugün TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında yine bayram coşkusunu birlikte yaşayacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Bugün Göksel Baktagir'in Hicaz Saz Semaisi'ni Hüsnü Şenlendirici'nin klarnetinden dökülen o güzel namelerle dinliyoruz. Sizleri selamlarken bu güzel nameler de fonumuzda bize eşlik ediyor ve aynı güzellikte şarkılarla yayınımızı sürdüreceğiz değerli dostlar. Hicaz makamında eserlerle merhaba diyeceğiz sizlere. Muzaffer İlkar'ın güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Hicaz şarkısında ilk sanatçı konuğumuz Alp Arslan olacak. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Bayram gününün neşesine, coşkusuna yakışır bir şarkı dinledik. Beste ve Güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan Hicaz eseri Melda Kuyucu Kılıç yorumuyla sunduk. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin. Bu güzel şarkının ardından birlikteliğimize bir Selahattin İçli bestesiyle devam edeceğiz. Türk müziğinin değerli sanatkarı Serap Mutlu Akbulut hocamız seslendiriyor. Bir seni bir gülü öptüm gizlice, gül beni kokladı soldu inledi aşka anladı.

Akşam olur, sabah olur, yer gelmez. İstanbul Radyosu sanatçılarından Hamiyet Turan, dramalı Hasan Hasküler'in Hicaz eseriyle seslendi bizlere. Dinlediğimiz bu şarkı 1998 yılında kayda alınmıştı. Değerli dostlar, Hamiyet Turan İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından ve kendisi profesyonel sanat yaşamına 1981 yılında açılan sınavı kazanarak başlamış. Kendisi uzun yıllar sesiyle TRT mikrofonlarında şarkılara hayat verdi. Aynı zamanda musiki yaşamında Alaaddin Yavaşça, Fethi Kara Mahmudoğlu, Tülin Yakar Çelik, Necdet Varol, Güher Güney ve Yalçın Tura gibi ustalarla çalıştığı da biliniyor. Evet, birlikteliğimiz Hicaz şarkılarla devam ediyor. Şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından İhsan Güvenç'i Fethi Kara Mahmudoğlu'nun sevilen şarkısıyla konuk ediyoruz. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter.

Radyosu sanatçılarından Cengiz Han Sönmez, Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz şarkısını seslendirdi. Sana bir bu severmedim diye nasıl kızarsın istemedin ki? Bu güzel şarkının ardından yayınımız Karciğer makamında şarkılarla devam edecek. Şimdi Ankara Radyosu'na uzanıyoruz ve kıymetli sanatçımız Hilal Çelebi'yi ağırlıyoruz. Sanatçı sözlerini İlkan San'ın kaleme almış olduğu bir Ünal Narçın bestesiyle konuğumuz olacak. Ve dinleyeceğimiz eser 2016 yılında Şef Cemile Karabulut yönetiminde Ankara Radyosu'ndaki Solistler Geçidi programında seslendirilmiş. Biz de bu kaydı paylaşacağız sizlerle. Başımda esmiyor sevdanın yeli, dinmiyor gözümün hiçbir gün seli. Sevdiğim gittiğin o günden beri, baharda yalnızım, kışta yalnızım. Efendim, bu güzel dizelerden sonra minik bir not da eklemek istiyoruz. Yüce Yaradan kimseyi yalnız bırakmasın diyoruz. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsus. İyi aile ve dostluk bağlarının da ne kadar önemli olduğunu işte bugünlerde, bayram günlerinde daha iyi anlıyoruz. O yüzden ufacık kırgınlıklarla kabuğumuza çekilmek yerine daha paylaşımcı olabilmek, daha empati kurup bağlarımızı zedelememek lazım. Çünkü aile her şeydir, çünkü gerçek dostlar zor kazanılır. Evet değerli dostlarımız, şimdi Hilal Çelebi'yi bu sevilen şarkıda sizlerle baş başa bırakıyoruz.

Ender Tacer'in 2012 yılında TRT bünyesinde yayınlanan solo albümünde seslendirmiş olduğu Karciğer Anonim türküyü dinledik beraberce. Ben niye aldım kaçaktan? Karciğer makamındaki şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve bestekar Erol Bingöl'ün güftesi eşi Nilgün Aygül Bingöl'e ait şarkısına kulak vereceğiz. Efendim Erol Bey zaman zaman programlarımızı da dinliyor. Bu vesileyle kıymetli Erol Bingöl'ün nezdinde bizi dinleyen tüm usta sanatçılarımızın da mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz kendilerine. Çünkü onlar Türk musikimizin usta çınarları. Evet efendim Erol Bingöl.

Bahçenden derlediğin güllerini takıver, gönül penceremizden ansızın gel akıver. Nazan Sıvacı bizlerle birlikteydi. Sanatçı İbrahim Bodur'un sözlerini kaleme aldığı Karciğer makamında bir aslan hep gür bestesiyle konuğumuz oldu. Sevgili Nazan hocamızın ardından şimdi geçmişe uzanacağız. Nostaljik bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Zeki Müren'in 1950'li yılların ortalarından itibaren radyo kayıtlarında ve konserlerinde seslendirmiş olduğu düşünülen beste ve güftesi kendisine ait Karciğer şarkısına kulak vereceğiz. Bu şarkı 2007 yılında sanatçının seçme eserlerinden yayınlanan Zeki Müren'den Seçmeler isimli albümde de kendine yer bulmuştu. Kalbimdeki tek hatıranın rengi solarken bir tatlı sitem sahte gülüş aşkımı sardı. Ruhum yeniden gizli bir hüsranla dolarken gönlüm tükenip bitmeyecek zevki arardı.

Türk musikimizin yaşayan efsanesi Mustafa Sayaşar'dan dinledik Saadettin Kaynağ'ın güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait Karciğer şarkısını. Evet, Türk musikimizin yaşayan efsanesi dedik Mustafa Sayaşar için. Çünkü 1951 yılında Ankara Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına başladığı yıldan bu yana tam 75 yıl geçti. Ve değerli sanatkar bu süre zarfında 125 küçük 45'lik plağa, 10 taş plağa, 10 adet uzun çalara imza attı. Ve kendisinin seslendirmiş olduğu 400'ü aşkın şarkısı bulunmakta. Aynı zamanda TRT repertuarında da besteleri yer almakta. Evet, Mustafa Sayaşar'a uzun ömürler diliyoruz. Onun güzel sesinden dinlediğimiz bu sevilen şarkının ardından şimdi nihavend eserlerle bayram coşkusunu sürdürüyoruz değerli dostlar. Dinleyeceğimiz eser bir Osman Nihat Akın bestesi. Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök seslendirecek bu sevilen şarkıyı. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

biçimini her yerin mini mini dudaklarım ismini anıyor ah Kadıköylü. Asuman Assım Görgün bizlerle birlikteydi. Sanatçı Refik Fersan'ın Niyavend eseriyle seslendi. Efendim 2000 tarihine ait bu kaydın ardından şimdi 2007 yılında bir mola vereceğiz. Ve Türk müziğinin unutulmaz seslerinden değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya'yı konuk edeceğiz. Vedat Bey, Arif Sami Toker'in güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Niyavend eserini seslendiriyor. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim.

İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar. Umut Akyürek, Avni Anıl'ın sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend eserini seslendirdi. Sanatçı bu şarkıyı 2013 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş, biz de keyifle sizlerle paylaştık. Değerli dostlarımız, Bayram Coşkusu TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Şimdi ağırlayacağımız kıymetli sanatçımız Belkıs Dikmen, Akın Özkan'ın Nihavend eserini seslendirecek. Sevgiyle hatırladığımız, kalbimizin bir köşesinde yer eden, unutulmayan o özel insanlar için sunmuş olalım bu şarkıyı. Bir yaz günü tanışmıştık, ne de tatlı sevişmiştik. Açık kumral saçlarıyla, koyu siyah gözleriyle sevgilimdi, her şeyimdi. Unutmadım, unutamam.

Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren'i konuk ettik. Sanatçımız Rıdvan Tandoğan'ın Yaven şarkısını seslendirdi. Ellerimi tutup yalanlar saydın. Bir diğer adıyla Yalancı Falcı. Efendim bu şarkı 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları isimli albümde yer alıyordu. Evet, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ederken şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çevireceğiz. Ve çok değerli hocamız, bestekar, ses sanatçısı Selim Öztaş'ın seslendirmiş olduğu Buse'lik bir şarkıya kulak vereceğiz. Güftesi Şemsi Belli'ye ait olan şarkı bir Selahattin İnal bestesi. Selim Öztaş bu eseri 2004 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses'i Selahattin Erköse'nin sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait Buselik şarkısıyla konuk ettik. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne? Değerli dostlarımız, yaşam yolu engebelerle, tozlarla, topraklarla dolu. Bize düşen bu yollardan geçerken aslında birçok kişinin de aynı yollardan, aynı şartlarla geçtiğini hatırlayabilmek. Ve elbette bu zorlu yolların ardından güzel, çiçekli yollara adım atabileceğimizin inancını da içimizde hissedebilmek. Evet, en güzel dileklerle sizleri selamlıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününde şarkılarla, huzurla, mutlulukla yol alıyoruz. Bu arada bizleri de mesajlarınızla yalnız bırakmıyorsunuz. Yurdumuzun dört bir köşesinden o güzel dileklerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İklimi gibi insanı da sıcak Adana'mızdan, Mevlana diyarı Konya'mızdan, yeşil Bursa'mızdan, Ege'nin incisi İzmir'imizden güzel dileklerinizi ilettiniz. Yine yerel lezzetleriyle, güzel insanlarıyla Kayserimiz, kültürel yapısı, şahane gençleriyle parıldayan eski şehrimiz, köklü tarihiyle Tokat'ımız, Karadeniz'in gözdesi Trabzon'umuz, masmavi deniziyle kalbimizde yer eden Alanya'mız. Her birinize selam olsun efendim. Efeler diyarı Aydın, Yeditepe'li İstanbul, o güzel mesajlarınızı bizler burada mikrofonlarımız başında aldık. Hepinize sonsuz teşekkürler, mutlu bayramlar olsun. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ritmimizi düşürmeyelim ve efsunlu bir Erol Sayan şarkısında şimdi Filiz Şatıroğlu'na kulak verelim. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.

İzmir Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Turgay Kızıltuğ, beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait Nihavend şarkıyı seslendirdi. Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. İçimizi kıpır kıpır yapan bu güzel şarkının ardından programımızın son bölümünü Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi dinleyeceğimiz eser bir Selahattin Erköse bestesi, Güfte Rüştü Şardağ imzalı. Erol

Mutlu'nun 2007 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Sanatçımız Alper Diler, Amir Ateş'in Sözleri Nükhet Ulaştır'a ait Muayyer Kürdi eserini seslendirdi. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış. Bir diğer adıyla Eylül Akşamları. Efendim, dinlediğimiz bu kayıt Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programından. 2015 tarihli bu kaydın ardından şimdi 2004 yılında Seda Gökkadar tarafından seslendirilmiş olan bir Necdet Tokatoğlu bestesine kulak vereceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Türkan Ateş'e ait. Hepimizin çok iyi bildiği ve sevdiği bir şarkı. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Yıldırım Gürses'in bu unutulmaz Muhayyer Kürdi eserini İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Seva Şentürk seslendirdi. 1997 tarihli bir kayıt sunduk sizlere ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de Hicaz'dan Karciğer'a, Nihavend'den Muhayyer Kürdi'ye birbirinden özel eserlerle Kurban Bayramınızı renklendirmeye çalıştık. Kah hüzünlendik, kah hareketli şarkılarla coştuk, eğlendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzur, mutluluk, sağlık, bereket dileklerimizle Kurban Bayramınızı bir kez daha en içten dileklerle kutluyoruz. Ve huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Zekai Tunca bestesinde Zekai Bey'le baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler sizlerin olsun.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Denizli'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında

10 kişi yaralandı. Isparta'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Aynı aileden bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Uşak'ta kontrolden çıkan bir cip iki bariyer arasında sürüklendi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır, dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nun düzenlemelerini de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılardan bazıları İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temasların sürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Bugün Selahattin İnal'a ait Hicaz bir şarkı ile merhaba dedik siz TRTname dostlarına. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı, deme sakın kalp hırsızı, seviyorum Çerkez kızı. Siyah Beyaz Tuşlar, Kaptanızade Ali Rıza Bey'e ait bir eserle devam ediyor. Ufuklara yaslanmış yorgun sıra dağlar sırayla.

Şimdi sırayı Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı çalgı yapım öğrencilerinden Talha Kuşçuoğlu'nun klasik kemençe eşliği alıyor. Makam Hüseyin'i, Beste Saadettin Kaynak, Yanık Ömer.

Programımız keman sanatçısı eğitmen Burak Şenışık'ın keman eşliğiyle devam ediyor. Ali Rıfat Çağatay imzalı eser. Derahaten acaba söylesem darılmaz mı? Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: CRT Name.
1: Biz çaldık, sen söyle.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftaki temamız kış. Sessizce düşer sokaklara, çatılara, anılara. Şehir yavaşlar, zaman durur. Soğuk havanın içinde sıcak bir huzur dolaşır. Şimdi kışın beyaz örtüsünde dinginliğe, sakinliğe ve yeni hikayelere geçiyoruz. Evet, sanatçımız Korhan Güldere'ne merhaba derken caz sanatçılarımızın isimlerini de kendisinden rica ediyoruz.
1: Merhabalar efendim. Bugün bize eşlik edecek saz arkadaşlarımız Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Gülay Elden, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor.
1: Efendim, ilk eserimizin bestesi Saadettin Kaynağı ait. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye.

0: CRC Name.
1: Mevsimler geçti, takvim yaprakları sessizce düştü. Güneş bazen doğdu ama içimizi ısıtmadı. Kar yağdı umutların üstüne, yollar uzadı, bekleyiş derinleşti. Zaman ağır aksak ilerlerken soğuk sadece havaya değil, kalplere de dokundu. Ama yine de bilinir ki en uzun kışlar bile bir sabah çözülür. Korhan, söz sende.
2: Şimdi bu sessiz bekleyişin hikayesini rahmetli Selçuk Tekay'ın Uşak makamındaki eserinde dinliyoruz.
1: Bahar beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık.

0: yasaklıdır. Soğuk camlara dokunur ama masallar hep içimizi ısıtır. Korhan, hangi eser var sırada?
1: Şimdi karların fısıldığı bir kış masalına geçiyoruz.
0: Kış masalı.

Kar geceden usulca inerken şehir beyaza, zaman sessizliğe bürünür. Sokak lambalarının altında her düşen tanede başka bir hikaye.

soldu. Birdenbire soğudu mevsimler. Rüzgar adıma seslenir oldu. Zaman yavaşladı. Kalbim kar tutan sokaklar gibi sessiz. Ama her kış bir hikaye anlatır. Şimdi o hikayenin soğuk ama derin sayfalarını anlatan o eseri dinleyeceğiz. Yazımı kışa çevirdin. Bak gözümde yaşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin. Gökte uçan kuşa Leyla'm.

0: Zamanın hangi mevsimde kaldığını sormadım hiç. Günler birbirine karıştı, takvimler anlamını yitirdi. Soğukla sıcağın arasındaki çizgi silindi. Geriye sadece bekleyiş kaldı. Kar mı yağdı, güneş mi doğdu? Fark etmeden geçti mevsimler. Çünkü bazı hikayelerde mevsimin adı değil, hisse önemlidir.
1: Şimdi programımızda son olarak hareketli ve eğlenceli bir eser dinliyoruz. Yaz demedim, kış demedim, eğlendim.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızı burada noktalarken, haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın. Biz çaldık. Sen söyle.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatilinin ardından dönüş yolundaki sürücülere uyarılarda bulundu. Hız sınırlarına uyulmasını ve emniyet kemerinin eksiksiz takılmasını istedi. Çiftçi acele ederek sevdiklerimizin geleceğini riske atmayın dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemi ile mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlacı ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu ile Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak.

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılardan bazıları İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimini tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

name. Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan Stüdyo Name programından sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz hepinizi. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı ve ben Gül Yazıcı, sevdiğiniz, bildiğiniz eserlerle yaklaşık bir saate yakın süreyle radyolarınıza misafir olacağız. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli sanatçıları, solist arkadaşlarım Ayşe Ekiz, İbrahim Suat Erbay, İsmail Özkan, saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Görkem Güder, kemençede Neva Gülses, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, udda Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzlüer, klarnette Tanju Erol, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerle beraber bugün. İlk şarkımız Saadettin Kaynağ'ın güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir mahur eser. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize bayram gecesi diyeceğiz koroyla.

0: Evet, Saadettin Kaynağ'ın bu güzel eserini seslendirdik. Evet İbrahim, merhaba.
1: Merhabalar efendim.
0: Ne okuyacaksın bize devamında?
1: Efendim yine Saadettin Kaynağ'a ait Mahur makamında güzel bir şarkı. Olsa da hoş kokulu, dikenlidir gül yolu, aşkın bükülmez kolu, aman ferman dinlemez gönül diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: İbrahim Suat Erbağ, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de esas sanatkar arkadaşlarıma refakatleri için teşekkür ediyorum.
0: Evet, pek söylenmeyen, çalınmayan bir eserdi. Böylece repertuarımıza katmış olduk.
1: Elbette.
0: Neyle devam ediyorsun?
1: Yine tabii Mahrum makamından devam ediyoruz. Güftesi ve bestesi Muzaffer İlker'e ait. Bu son şarkımda sen varsın, ilk şarkımda yine sen vardın diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Bizler de teşekkür
0: ederiz. İbrahim'cim son eserin
1: son
0: var
1: eser
0: galiba.
1: Olarak yine Saadettin Kaynak ve Karacaoğlan'ın o koşmasıyla, Mahrum Hakan'daki o koşmasıyla veda edelim dedim ben de. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca.
0: Evet.

0: TRT Name.
1: İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi mikrofonda sevgili Ayşe Ekiz bizlerle. Ayşe'cim ne okuyacaksın bize?
2: Herkese merhaba öncelikle. İyi bayramlar geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah herkes gönlünce geçirebilmiştir bayramı. Ben sevgili İbrahim Kaynak'la bitirdi. Ben de yine Saadettin Kaynağı'na ait uşak bir şarkıyı seslendirmek istiyorum. Güfte Vecdi Bingöl. Niçin baktın bana öyle?
1: Hadi bakalım.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar.
0: Evet, sırada hangi uşağı söyleyeceksin Ayşe'ciğim?
1: Gülcüm, şimdi sözler Kemalettin Kamu'ya, müzik Yıldırım Gürses'e ait. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde diyeceğim. Hemen ardına bağlıyoruz arkadaşlar bunu. Zeki Duygulu'ya ait uşak hareketli bir şarkıyla Dereler Çağlar Oldu diyeceğiz. Yaktın, yandırdın beni.

0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ediyorum sevgili söz arkadaşlarımıza.
0: Ellerinize sağlık. Ayşe'cim ağzına sağlık senin
1: teşekkür
0: de.
1: Teşekkür ederim Gülcüm.
0: Şimdi Uşak makamından Hicaz makamına doğru yol alıyoruz ve Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir Selanik türküsüyle devam ediyoruz. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı diyeceğim.

Selam olsun atamıza diyelim buradan da. Evet, Haydar Telhüner'in söz ve müziği Haydar Telhüner'e ait Hicaz eserle devam ediyoruz. Seni nerede arasam, saçlarını ben tarasam, her teline gül bağlasam.

Ellerinize sağlık. Evet, şimdi bir türkü var önümde. Zilli de Maşa Darbuka. Notayı alan Rüstem Avcı'ymış. Onu da buradan selamlayalım. Buyurun efendim.

0: Evet kıymetli dinleyenler, şimdi ben sıramı İsmail'e bırakıyorum. Sevgili İsmail, bize ne söyleyeceksin?
1: Evet. Ünlü bestekarımız Arif Sami Toker'in ızdıraplar içinde geçirdiği hayatının bir özetidir Talih'in elinde. Acaba bir gün gelecek miyim der. Evet, hüzzam makamının büyüsüne kapılıverir insan. Güzel bir eserle devam ediyoruz. Talih'in elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım diyoruz.

0: Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, solist arkadaşlarım Ayşe Ekiz, İbrahim Suat Erbay, İsmail Özkan, saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, kemençede Neva Gülses, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzlüer, klarnette Tanju Erol, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi bugün ve programı hazırlayan Sevilay Tunalıydı. Son şarkıyı seninle mi bitirelim İsmail'cim? Seninle bitirelim. Ne okuyorsun son olarak? Galiba Hüzzam'dan devam ediyorsun.
1: Hüzzam bir türküyle devam edelim. Kadri Şen çalar, söz Necdet Atılgan. Gezdiğim dikenli aşk yollarında.

senden ellerini var. Divan durup ben ağladım. Teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, tenden ellerini var. Tenden ellerini.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimlerini arttırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi, matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. Dumansız Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. 2025'te tütün ürünü bırakma polikliniklerine başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşları dumansız yaşam için harekete geçmeye çağırdı. CHP'de Özgür Özel ve ekibi kurultay için harekete geçti. Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplamaya başlanacağını açıkladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. İran'la ABD arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek, dedi. Hamas, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin arabulucu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme planının ateşkesi baltaladığını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırını İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Şampiyon

Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint-Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

Thank you.

sensiz yaşamak bana haram oldu. Çaresiz unutmak bir hayal oldu. Söyle sevgilim, şimdi neredesin? Dönmesen bile yeri bekle der misin? Söyle.

istemesen bile geri bekle der misin? Söyle sevgilim, şimdi neredesin? Dönmesen bile geri bekle der misin?

0: TRT Name.
1: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
2: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
1: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
2: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
3: Mahmut Bekki yönetimindeki Nikris Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara Taksim'ini klarnetle Durmuş Kısaoğlu yapacak.

0: Mahmut Bilki yönetimindeki Nikris Faslı'nı dinlediniz.
1: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
2: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
1: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli olmak her zamankinden daha kıymetli.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri sunuyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Memleketine veya tatile gidenler dönüş yoluna geçti. Yollarda yoğunluk oluştu. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri arttırdı. Bayram sonrası Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde facia gibi bir kaza yaşandı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Tamamen yanan otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere bir kez daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MAPA Şamandıra sistemiyle mavi mirasın korunduğunu söyledi. Projeyle hem deniz canlıları hem de insanlar için koyların daha adil ve dengeli kullanımının sağlanacağını ifade etti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl bunun için 5 milyar liralık destek verildiğini paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağını açıkladı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk noktada Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında barış sağlanacak mı? İran Meclis Başkanı Kalibaf, müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkat çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek, dedi. Rusya-Ukrayna savaşı bölgesel gerilimi tırmandırıyor. NATO üyesi Estonya, Rusya sınırına İHA savar sistemi kurdu. Ukrayna, Rusya'nın Saratov petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı. Milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Arsenal'i yenerek kupayı alan Paris Saint Germain taraftarları kutlamalar için sokağa çıktı. Ancak kutlamalar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Fransız polisi taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti. 400 kişi gözaltına alındı.

0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar efendim. TRT'nin çok kıymetli dinleyenleri. Ben Seda Gökkadar. Bugün akustik name programımızla beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda sizlerle olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, Tom Master'imiz Süleyman Nazif İlter ve ayrıca bugün sizler için icra edeceği eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım Kemanda Aydın Varol, Kanunda İsmail Karaşin, Utta Hakan Aydınlık, Klarnette Ali Çeliksu, Piyanoda Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersar ve Ritim Saz'da Muhammed

İzgi. Bugün çok keyifli şarkılar hazırladık sizler için ve seslendirmeye çalışacağız. Umarım sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. İlk eserimiz bir Hicaz şarkıydı. Muzaffer İlkar bestesi, gönlümün şarkısını gözlerinde okurum dedik ve yine bir Hicaz şarkıyla devam ediyoruz. Söz Hikmet Şinasi Önal, müzik Selahattin İnal. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Yine harika bir Hicaz şarkı var. Bu sefer söz ve güfte Zeki Müren'e ait. Aldattın beni seviyorum diye.

Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir Hicaz şarkı var. Beste ve güfte Yesari Asım Arsoy. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız sevgili arkadaşlarım. Yine Hicaz çok keyifli bir eser ve bir Yusuf Nalkesen bestesi. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? O sabahı sen bana sor.

Evet, Hicaz makamında çok güzel bir eserle devam edeceğim ama öncesinde o muhteşem kemanıyla sevgili Aydın Varol'dan bir Hicaz Taksim dinleyebilir miyiz?

Çok teşekkür ediyorum bu harika keman taksimi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bir Erol Sayan bestesi, sözler Taner Şener. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için.

Evet, Hicaz makamının son eseri yine Yusuf Nalkesen'den. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Gerçekten harikasınız. Gerçekten muhteşemsiniz. Evet, Nihavend makamındaki keyifli eserlerimize geçelim. Kimden taksim alalım sevgili arkadaşlarım? Evet, klarnetli Ali Çeliksu'yu dinleyebilir miyiz? Ali'cim lütfeder misiniz? Çok teşekkür ediyorum.

Seslendirmiş olduğumuz eser Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim Güfte Edip Baksı. Beste Arif Sami Toker'e aitti. Yine bir Nihavend Fantezi Tango. Kıymetli şeflerimizden Hasan Esen'e ait beste Güfte Fatma Onur. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, diğer ismiyle Dilruba.

Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bizler için çok keyifli bir programdı stüdyoda. Umarım sizler de radyolarınızın başında aynı keyifle dinlemişsinizdir. Kapanış anonsumuzdan önce bir program hatırlatması, tekrar program hatırlatması yapmak istiyorum sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda dinlemekte olduğunuz Akustiknamme programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Bugün bana bu keyifli programda eşlik eden sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımı tekrar etmek istiyorum. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi enstrümanlarıyla eşlik ettiler. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu keyifli programın sizlere ulaşmasını sağlayan yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ton meisterimiz sevgili Süleyman Nazif İlter'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İki nihavent eserle sizlere veda etmek istiyoruz. Gündoğdu Duran'a ait ilk eserimiz Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın ve ona bağlı olarak Güfte Aydın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam yine birlikteyiz. Dün akşam bayram kutlaması yaptık. Bu akşam yine bu kutlamaya devam edelim diyoruz. Kıpır kıpır birbirinden güzel eserlerimizle saat 21'e kadar birlikte olacağız. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Dün programımıza çok sayıda sessiz dinleyicimiz de katıldı. Bugün de katılmaya devam ediyor. Lütfen sevgili dinleyicilerimiz, programımıza iletilerinizi yazarak kendinize, sevdiklerinize şarkı armağan edebilirsiniz. Programımıza eskilerden bir şarkıyla başladık. Anılarımıza yolculuk yaptık. Cevat Ultanır imzasını taşıyan Rast makamındaki eseri Sevim Tuna'nın sesinden dinledik. Bağdat Yolu. Nesrin Sipahi ile devam ediyoruz. Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi Suat Sayın'a ait Nihavend makamında yine güzel bir eser gelecek sizler için. Yeni bir aşk arıyorum.

alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de bizlere iletiler, övgü, sevgi dolu iletiler ulaşmaya devam ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese güzel, sağlıklı bir hafta diliyorum. Ankara Radyomuza merhaba. Bu beğendiğim programda çok değerli emekleri geçenlere teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Konya'dan Hatice Tuncer, sağlıklı, huzurlu, güzel bir pazar akşamı diliyor. Tüm eserleri ailesine ve dostlara armağan ediyor. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener de bizlerle birlikte, hayırlı akşamlarınız olsun, sağlıkla sevdiklerinizle birlikte demiş, inşallah diyoruz. Sıradaki eseri, vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkürler. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRT name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri şu anda Antalya yolunda olan kızı Dilek Kaçar Ural, damadı Şenol Ural, torunları Ömer Alp ve Asya Afra'ya armağan ediyor. Biz de çocuklarınıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Güle güle gitsinler. Burdur Esenevler'den Zeki Gün selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Taner Şener'in sesinden dinliyoruz aşk dolu unutulmayan eseri. Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı.

Sırada Emel Sayın'ın seslendireceği çok hoş bir eserimiz var. Hulki Saner imzasını taşıyan, hepinizin bildiği, sevilen bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edelim, sürpriz olsun. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi yayınlar diliyor. Repertuarıyla, sunumuyla muhteşem program Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut, Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, şefimiz Volkan Sağlam, name dostlarım, yayın ekibi, kıymetli sunucumuz, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Van Erciş'ten Osman Çokyaman hayırlı akşamlar diliyor. Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep'ten Nail Satıl yeni dinleyicimiz, ilk kez yazıyor bizim programımıza. Hoş geldiniz Nail Bey diyorum. Bize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Dilek Hanım, ilk kez size buradan ulaşıyorum. Büyük bir beğeniyle yayınınızı dinliyorum. Bir ricam olacak. Bugün Behi Aksoy'un aramızdan ayrılmasının 11. yılı. Yayınınızda anarsanız çok mutlu olurum. Eğer uygun olursa Behi Aksoy'un sesinden bir şarkı istiyorum demiş. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Nail Bey, ilk kez katıldınız. Gelecek haftalarda Behi Aksoy'dan bir eser yer alır inşallah programımıza. Zaten Behi Aksoy'dan arada şarkılar dinletiyoruz dinleyicilerimize. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Bolu Mengen'den Taceddin Kulak selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına armağan ediyor. Isparta'dan İsmail Yeşil de bizlerle birlikte, dört gözle sarı kızı bekliyorum demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Kırıkkale'den Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat da bizlerle birlikte, değerli eserler, zarif sunumlarınızla, akşamın sesiyle, hafta sonu akşamları güzelliği olup gönülleri ihya ederken Kırıkkale'den gönül dolusu sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum, bizden de selamlar, sevgiler. Aksaray'dan Kamil Şişman da şu anda bizleri dinliyor, selamlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, TRT Name dostlarına. Antalya'dan Ömer Altunbaş TSM korosuna, koro şefi Ömer Altunbaş, eşi Emine Altunbaş, İsmail Baha Sürel San Konservatuar hocalarına armağan ediyor. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Emel Sayın sizler için seslendiriyor. Rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm.

Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Sırada Suphi İdrisoğlu'na ait Rast makamında güzel bir eserimiz var. Kaybolan yıllarım, gençliğim nerede? Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz bu güzel eseri.

Sırada Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında çok güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Sitemli bir eser, Özlem Ağırman seslendiriyor. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm.

Ritmi düşürmüyoruz ve Necdet Tokatlıoğlu'na ait unutulmaz Hicaz bir eserle devam ediyoruz programımıza. Kemal Caner seslendiriyor, bu da harika bir eser. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül.

Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname. Akşamın Sesi, muhteşem eserlerimizi dinlemeye devam ediyoruz. Bu kez sırayı Ayşe Tunalı'nın seslendireceği bir eser alıyor, Alişen Ozan'a ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Çorum'dan Osman Angay gönül dolusu sevgilerini göndermiş, bayramımızı kutluyor. Sıradaki eseri oğlu Ahmet Anga, kızı Rabia Narbana, torunları Rayna, Zeynep, Lara, Osman Alp'e armağan ediyor. Ankara'dan Mesut Mor hayırlı akşamlar diliyor. İstanbul'dan Nazire Metin, iyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizlerle birlikte. Temizlik yapıyoruz, bir yandan sizi dinliyoruz Dilek Hanım demiş. Sizin seçtiğiniz bir eseri kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e ve dostum İnci'ye armağan ediyorum demiş. Adana'dan Neslihan Yakar, iyi yayınlar diliyor. Akşamın Sesi programının billur sesli sunucusu Dilek Hanım, Sarıgül'üm hoş geldin, sefalar getirdin demiş. Teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed'e, kendisine, bana, oğlu Mustafa, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, Yakar ailesine ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz hoş geldiniz demiş, sıradaki eseri ekibimize ve tüm dostlara armağan ediyor. Mersin Yenişehir'den yeni bir dinleyicimiz katıldı aramıza, Abdülkadir Kokulu. Hoş geldiniz diyoruz Abdülkadir Bey'e, bize sevgilerini selamlarını göndermiş, sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Bilecik Vezirhan'dan Orhan Fidan da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş, sıradaki eseri ekibimize, Ankara'daki oğlu Murat'a, tüm Ankaralı ve birbirinden değerli TRTname dostlarına armağan ediyor. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte mutlu, huzurlu, güzel bir akşam diliyor. Hiç kapanmayan radyomuz, radyomuz derken gülesim geldi, telefonun radyosu. TRTname dalgasında hep durur, seçmiş olduğunuz eserlerden birini sizlere ve name dostlarına armağan ediyorum demiş, sevgiyle kalın demiş. Biz de hep gülün diyoruz, Ankara'dan Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, Antakya'ya bugün döndüm demiş, hoş geldiniz diyelim. Sevgilerimi iletiyorum, güzel program Akşamın Sesine diyerek sıradaki eseri Mehmet Uluyurt, Meral Özsan, Sıdıka Tavukçu, Feyzi Akşen, Salih Kurt, Hatice Okur, Hüseyin Yüksel, Mehmet Altan ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Akhisar Bükünüş'ten Cemal Oskay iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Bali Adası'nda bulunan kızları Burcu Oskay, Emine, damadı Melih ve torunu Milena Özenç'e armağan ediyor. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan bizlere selamlarını göndermiş, Feryal öğretmenimiz. Bu güzel program için tekrar teşekkür eder, sevgilerimi ekibinize ve size iletirim demiş. Gelecek cumartesiyi iple çekiyorum. Sıradaki şarkıyı rahmetli babam, emekli jandarma albay Mustafa Beken'in ve rahmetli annem Neriman Beken'in hatırasına, şer odaklarıyla mücadele eden jandarma teşkilatına ve onlarla birlikte canımızı, malımızı emanet ettiğimiz polisimize hediye ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Feryal hocamıza, selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ayşe Tunalı sizler için seslendiriyor Gurbet Yolu. Bu güzel eseri ayrıca şu anda bizi dinleyen, gurbette olan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz.

Sırada aşk dolu bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz aşk dolu eserimizi. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca güzel bir akşam diliyor, hepimizi selamlamış. Uşak'tan Meral Özhan iyi akşamlar dilemiş. Ankara Radyosu'nun yıldızı, akşamın sesinin değerli yapımcısı sunucusu Dilek Hanım ve teknik yönetmenimize iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri eşi Erol Bey'e, kıymetli çocuklarına, torunlarına, ekibimize, Nesrin Ilıca, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Mustafa Aylı Aydemir, Ali Yöntem, kıymetli hocamız Zekai Tuncay'a ve Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Niğde Bor'dan Şükrü Özdamar da bizlerle birlikte güzel bir pazar günü diliyor. Benim seçeceğim bir eseri çok değerli annesi Nurhayat Özdamar'a, ayrıca Zafer Özkar'a, Recep Gayretli ve Azmi Yılmaz'a armağan ediyor. Nurhayat teyzecime buradan selamlar gönderiyorum, mutlu huzurlu günler diliyorum. Bu şarkıyı size armağan ediyorum, çok güzel bir eser. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte, dertlere deva, hastalara şifa, ruhumuza gıda olan Dilek Hanım evlerimize hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için Seven Hanım. Bugün sizi evimde dinliyorum çok şükür demiş. Benim seçtiğim bir eseri kendisine, ekibimize, bugün yolcu ettiği Akın ailesine, manevi kızı Arzu Karaçelik, Murat Karaçelik çiftine, Sıdıka Tavukçu'ya, turunç kokularıyla selamlar gönderen Hatice Okur'a ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Murat Ayaz selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar.

diliyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRTname dostlarına ve bugün doğum günü olan Engin Karadağ'a armağan ediyor. Ankara'dan Meral Menekşe Özardı da şu anda bizlerle birlikte iyi bir yayın diliyor. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan bir tanem canım kızım Görkem'e armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız demiş. Ben de kızınız Görkem'e mutlu yıllar diliyorum, doğum gününü kutluyorum, sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Bu şarkı çok güzel bir eser, Görkem için gelsin. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizi dinliyor. Başkentimiz Ankara'ya selamlar. Akşamın Sesi programına sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibe selamlar demiş. Tüm TRTname dostlarını da selamlamış. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Ankara Eryaman'dan Fatih Kiper sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Çamiçi Yaylası'ndan Selami Kabakçı selamlarını göndermiş. TRTname dostlarına sevgiler demiş. İzmir'den Gültekin Örücüler iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Ülkü Hanım'a armağan ediyor. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Ellerine emeğine sağlık sarı papatyamız demiş. Çok teşekkür ediyorum Cahit Bey'e. Erciyes'in eteklerinden selamlarını göndermiş bize. Sıradaki şarkıyı arkadaşları Mustafa Kalyoncu, Yaşar Kasap, Serhat Tokat ve Derviş Develioğlu'na armağan ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç iyi akşamlar dileğiyle sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Çok güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Şadi Kurtuluş'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Nihavend makamında Ayşe Mine sizler için seslendiriyor. Mutluluklar bizden yana.

Aşk dolu bir eser dinledik. Ayşe Mine seslendirdi. Aşkı içtik ballar gibi. Diğer adıyla Mutluluklar Bizden Yana. Sırada Zekai Tunca'nın seslendireceği, hepinizin bildiği, çok sevilen bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de bizlere iletiler ulaşmaya devam ediyor. Bakalım bu güzel eserimizi kimlere armağan edeceğiz? Antalya'dan Hatice Okur sevgilerini göndermiş. Gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığım, sıradaki eseri size, teknik ekibe, TRT Name arkadaşlarıma, radyosu başında bekleyen Fazilet anneme, kardeşim ve eniştem Ayşe Remzi Kartal'a, esprili şarkı yorumlarıyla TRT Name sayfasına renk katan Seven Kurtboğan Savtekin'e, Yamaç Şahin Bostancı'ya, İbrahim Özdemir, Hüseyin Yüksel, Ali Yöntem, Musa Özçelik, Mehmet Andız, Feyzi Akşen ve kıymetli hemşehrim Şükrü Özdamar'a armağan ediyorum. Turunç kokulu selamlar gönderiyorum demiş. Her zaman turunç kokulu sevgileriyle, selamlarıyla gelir Hatice Okur. Teşekkür ediyorum kendisine. Samsun Atakum'dan Ferda Bayrak Mete, herkese sıcacık sevgiler gönderiyorum demiş. Sıradaki eseri ekibimize, Name dostlarına ve sevgili eşi Abdullah Bey'e armağan ediyor. Ankara'dan Adnan Yıldız, her hafta sonunda gülen yüzün, tatlı dilinle akşamlarımıza renk, neşe, mutluluk veriyorsun. İyi ki varsın demiş. Teşekkür ediyorum bu güzel düşünceniz için. Keşke hafta içinde de her akşam bizimle olsan. Sağlıklı uzun ömürlerin olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Amin diyorum. Sıradaki eseri sana ve kendime armağan ediyorum demiş ve bir akrostiş şiir yazmış. Benim için çok güzel okuyabilir dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Yalçın Gürpınar Name dostlarını ve bizi selamlamış. Sıradaki eseri damadı İbrahim Şen, kızı Ebru, torunları Ege Yiğit ve Kaan Şen'e armağan ediyor. Samsun'dan seni Reyhan Baş da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Güzel sunucumuz Dilek Hanım ve sunacağı eserlerle yine birlikteyiz. Şansıma çıkan eseri önce size, Name dostlarına armağan ediyorum. Sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri Isparta'dan müzik dostum Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyorum, selamlarımı gönderiyorum demiş. Şevki Şahinoğlu da Saffet Bilir'e bir armağan yazmış. Onu da daha sonraki şarkılar için okuyalım. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer de bizlerle birlikte, herkese iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, radyosu başında bekleyen canım anneciğim Nedime Hanım'a armağan ediyorum. O güzel gönlünüzce olsun her şey demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nedime teyzeciğimi ben de unutmuyorum. Buradan Trabzon'a kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinizden öpüyorum Nedime teyzeciğim. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte, hepimizi selamlamış. Sizi dinlemek bir heyecan, bir özlem. Seçkin eserleri, nameleri kulaklarımda çağlıyor, ruhuma ışık saçıyor. Her zaman gönül bahçemdesiniz. Sevgili Dilek Hanımcığım, senden isteğim Hüseyin Soysal hocamızın eserlerini dinlemek. Arada sırada Hüseyin Soysal hocamızın eserlerini dinletiyoruz. Muharrem Bey merak etmeyin. Bize gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Hüseyin Soysal, Ayşe Kaymaz, Selahattin Erzi, Meral Özsan, İbrahim Özdemir ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ordu Fassa'dan Mustafa Ayla Aydemir bizleri selamlamış. Her cumartesi pazar şarkı şöleni sunan.

bizleri geçmişe götüren siz değerli sunucumuz Dilek Hanım ve şu anda akşamın sesini dinleyen name dostlarıma sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum Mustafa Aylı Aydemir'e. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı da bizlerle birlikte şu anda bizi dinliyor. Utsunomiyalı kardeşinizden sevgili dostlara sevgiler, selamlar demiş. Biz de Ankara'dan Japonya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Şansına çıkan şarkıyı Utsunomiya'nın hemşehrisi Sarı Sakura Çiçeği diyerek bana armağan ediyor. Teşekkürler. Çandarlı'dan İstanbul'a evine dönen Bolşoy Deniz Hanım'a, kızı Nilüfer'e, Burdur'dan Fazilet Anne'ye, Meral Özsan'a, Hatice Okur'a, Hüseyin Güden'e, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Fazilet teyzemiz de şu anda Burdur'da bizi dinliyor. Can kulağıyla Fazilet teyzeme de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte geçmiş bayramımızı kutluyor. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı bana, ekibimize ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Güfte İlkan San, Beste Zekai Tunca, Makam Hicaz. Kapıldım sana bir mecnun gibi. Zekai Tunca seslendiriyor bu muhteşem şarkısını. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak. Yusuf Nalkesen'e ait Nihavend makamındaki bu güzel eseri Çiğdem Gürdal seslendirdi. Birbirinden güzel kıpır kıpır eserlerimizi dinlemeye devam ediyoruz akşamın sesinde. Saatlerimiz de 19.59'u gösteriyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz akşamın sesi TRT Nami akşamın sesi, iletilerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Sırayı Hüzzam makamında güzel bir eserimiz alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Hepinizin bildiği, dillerden düşmeyen bir eser. Kimlere armağan edeceğiz? Adana'dan Selahattin Erzi'den her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi. Hafta sonları zevkle beğenerek ve isteyerek dinlediğimiz akşamın sesine, dinleyenlerimize, her hafta dinleyici sayısını arttıran bestekar ve sanatçılarımızdan tebrik ve övgü mesajları alan, bizlere ruha şifa, gönüle deva klasik eserleri arşivden seçerek dinleten, güzel Türkçesiyle sunan, ayrı bir renk ve güzellik katan Sayın Spikerimiz Dilek Hanım'a, Sayın Teknik Yönetmenimize sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesajınız için. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Yine beraber dinlemekte olduğumuz arkadaş grubumuzla birlikteyiz. Başarılı yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız demiş. Ben de sizlere selamlar, sevgiler gönderiyorum. İyi dinlemeler diyorum.

Canım bir tanem, ablasının biriciği güzel prensesim benim demiş. İzmir Bayındır'dan Hülya Kılınç da bizlerle birlikte bayramımızı kutluyor. İnşallah seneye de kutlarız demiş. İnşallah diyorum, teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Sıradaki şarkıyı annesi Reşide Hanım'a, oğlu Atay'a, bizlere, tüm name dostlarına armağan ediyor. Ayrıca annem de biricik güzel sesli Dilek kızını öpüyor, bayramını kutluyor demiş. Çok teşekkür ediyorum Reşide teyzeciğime. Ben de buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Ellerinizden öpüyorum. Güzel bir şarkı armağan edeceğim size. Rize'den Selma Temizkan da bizlerle birlikte çayın diyarı şehrimize hoş geldiniz demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri bize, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, kara hava deniz askerlerimize, gazilerimize, polislerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize, üreticilerimize ve tüm dinleyenlere armağan ediyor. Teşekkürler bu güzel mesaj için. Mekke'den İsmet Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kutsal topraklardan, Mekke'den selamlar, sevgiler demiş. Çok mutlu oluyorum bu mesajı gördüğüm için. Sanki oradaymışım gibi hissediyorum. Biz de kutsal topraklara, Mekke'ye, Medine'ye kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. İnşallah Allah bizlere de nasip eder o kutsal toprakları görmeyi. Amin diyorum. Niğde'den Huriye Özer selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Ankara Polatlı'dan Mehmet Altan hayırlı akşamlar dilemiş, hepimize sevgilerini göndermiş. Sakarya Camili'den Zafer Özkara da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fevziye Çöldaş, Fatma Açan, Feyzi Akşen, Mustafa Ayla Aydemir ve ekibimize armağan ediyor. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler selam ederim demiş. İnci Kılıçoğlu bizlere selamlarını göndermiş Fethiye'den. Sıradaki eseri Mehmet Ali hocama armağan ediyorum demiş. Alanya'dan Dilek Yıldız akşamın sesi ekibine name dostlarına selam olsun demiş. İzmir, affedersiniz, İzmir Dikili'den Güler Topçu, yeni dinleyicimiz, programımıza ilk kez yazıyor. Hoş geldiniz diyorum, hepimizi selamlamış. Bugün doğum günü olan eşim İsmail Sağlam, Adem Büyükbaş abimize, kızım Ceyda'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Kucak dolusu mucizeler dileğiyle demiş. Güler Hanım'a hoş geldiniz diyoruz programımıza, teşekkür ediyoruz. Samsun Atakum'dan yeni bir dinleyicimiz daha katıldı aramıza. Dilek Akdeniz. Dilek Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. Samsun'dan dinleyici sayımız gitgide artıyor maşallah diyorum. Şu anda TRT Name'yi dinleyen tüm dostlara sevgi dolu iyi akşamlar demiş. Sıradaki eseri ablası Semra'ya, kardeşleri Melek, Ayşen, Güllere, çocukları Fırat, Serhat ve Çağlar, torunları Atay'a, Mete'ye, bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın da bizi dinliyor. Mutlu bir pazar akşamı diliyor. Bizler de gerçekten bağımlılık yapan bu güzel program için çok teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ediyorum Ayhan Bey'e. Palmiyeler şehrinden bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro çalışanlarına ve ayrıca ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep'ten Erdinç Dişli selamlarını göndermiş. Hayırlı yayınlar diliyor bize. Ertan Ersoylu sizler için seslendiriyor. Siz de eşlik edin lütfen. Deli gönlü bir dilbere bağladım.

Sırada yine Hüzzam makamında bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bu da çok güzel bir eser. Necdet Varol'a ait. Kimlere armağan edelim? Bolu'dan Bedrettin Karaman, selamlar. Bugün Bolu'da bahar havası var. Bir hüzzam eser beklentimiz var demiş. Yine bize güzel bir şiir tarzı mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır, pazar akşamından selamlar, sevgiler, nice yıllar dileğiyle demiş. Muazzez Abacı'dan bir şarkı istemiş bizden. Muazzez Abacı'nın şarkısı programımızın son şarkısı, onu da size armağan etmiş olalım. Sıradaki şarkıyı da size armağan edelim. Demiş ki Abbuş Bey, eşim Gülşen, evlatlarım Onur, Emre Bakır, Akşamın Sesi ekibine ve tüm name dostlarına armağan olsun demiş. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir'e armağan ediyor ve hem bize hem de tüm dinleyenlerimize armağan etmiş sıradaki şarkıyı. Eskişehir'den Yaşar Akman da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Emine Hanım, oğlu İbrahim, kızı Fatma, damadı Emrah, torunu Toprak, kendisine, bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Mersin Erzemli'den Ahmet Özçelik bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri hastane oda arkadaşı ve yeğeni Hidayet Sezer'le torunları Elif, Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur, Yağız Özçelik'e armağan ediyor. Serap Mutlu Akbulut sizler için seslendiriyor bu güzel eseri. Boyu fidan salınır.

Saatlerimiz 20.13'ü gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz harika bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Yeni bir dinleyicimiz daha katıldı aramıza, Mehmet Taner Çelebi. Ben Hatay 4 Yol Kuzuculu Mahallesi'nden Mehmet Çelebi, iyi akşamlar diliyorum. İlk kez yazıyorum Dilek Hanım. Kişiliğiniz herkese örnek oluyor, sevinenlerle seviniyor, hüzünlülerle hüzünleniyorsunuz. Sağ olun, var olun demiş. Teşekkür ediyorum Mehmet Taner Bey'e. Umarım öyledir. Çok sağ olun. Böyle düşündüğünüz için teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı benim için ve akşamın sesini emeği geçenlere çalarsanız sevinirim demiş. Saygılar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz diyorum. Isparta Sinirkent'ten Uğur Heybeli sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Mustafa Salih ve annesi Ayşe Çetiner'e armağan ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bu ne sevgi, ah bu ne neşe, güzel kalpli sarı papatyan benim geliyor. Biz de onu karşılayalım demiş. Yine her zamanki gibi tatlı güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum Sıdıka Hanım'a. Sıradaki eseri canım kızım Özlem'e, torunlarım Prensesi Melike'me, Semih Paşa'ma, benim biricik Suna teyzeme, ablaların bir tanesi Seven Kurtboğan'a, birbirinden kıymetli name dostlarına armağan ediyorum. Aşksın sen aşk, sarı papatyam demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Tavukçu'ya bu sevgisinden dolayı. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRT nameleri name dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Özkul da bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Bizi birlikte dinlediği eşi Sündüz Hanım'a, oğlu Etem, gelini Pelin ve torunlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Su kenarında piknik yapıyoruz ve sizi dinliyoruz demiş. Ben de size afiyet olsun diyorum. Dinar'dan Feyzi Akşen iyi yayınlar dilemiş sıradaki eseri ekibimize. Sarı papatyamız diyerek bana çok teşekkür ediyorum ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey, çok teşekkür ederiz. Van Erciş'ten Oktay Hançer selamlarını, sevgilerini göndermiş. Haziran ayı gelince tabiat renk cümbüşüne dönüyor. Haziran ayında doğadaki güzellikler pozitif enerji katsın yurdumuzun her tarafına demiş. Amin diyorum. Güzel mesajınıza da teşekkürler. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar yurdumun her köşesine selam olsun demiş. Gün batarken bir yaprak düşerken, bir keman taksimi, bir şarkı şiirname, mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın demiş. İnşallah diyorum, teşekkür ediyorum. Çanakkale'den yeni bir dinleyicimiz yazdı programımıza, Mukadder Hanım. Hoş geldiniz diyorum, bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı babaannesi Mukadder'e armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Ben de hoş geldiniz diyorum. Nilüfer Eroğlu Üzüm, herkese iyi akşamlar diliyorum. Yine bir akşam yolculuğunda bize yoldaşlık ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Hürmetler demiş. Ben teşekkür ediyorum. İzmir'den Hülya Genç, sarışın aşk diyerek geldi programımıza, mesajı yazdı. Çok teşekkür ediyorum. En güzel akşamlar Ankara Radyosu, hoş namelerle geldiniz bizlere, tatlı tatlı hayat sevgili Dilek Hanım demiş. Tatlı hayat demiş şimdi de, akşam güneşi sarışın aşk diyerek övgüler göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hanım'a, kalbi güzel, kendisi güzel Hülya Hanım'a teşekkürler. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal tüm TRT Name dostlarını selamlamış, iyi akşamlar diliyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına armağan ediyor. Ayfer Gümüş, her hafta olduğu gibi büyük bir beğeniyle dinliyorum. Emeğe geçen herkese teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. İbrahim Rukiye Karabağ
Bu da geçtiğimiz günlerde programımıza katılmıştı dinleyicimiz. Hoş geldiniz diyorum kendilerine. TRT Name'yi ne zaman dinlesem kendimi canım fakültem Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin koridorlarında, tarihi Safranbolu sokaklarında hissediyorum. Sıradaki eseri sevgili eşim Rukiye Hanım'a ve biricik kızım Betül'e armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezunsunuz sanıyorum. Size bu güzel eserle geçmişe anılara götürelim diyoruz. İbrahim Rukiye Karabağ. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ekibimize yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Kamil Şişman, İnan Kaya, Feyzi Akşen, Selahattin Günaydın, İlyas Aydın, Murat Odabaşı, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Osman Çokyaman ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bartın'dan Musa Aytuğ da bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Program çok güzel demiş, teşekkür ediyorum. Kıymetli güftekarımız, şarkı sözü yazarımız Şengül Polat bir mesaj göndermiş bize. Yıl 1986 ve ben, bana gözümün nuru, gözümün ışığı diye hitap eden canım babamı 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan o gece sabaha karşı kaybettim. Dünyam yıkıldı, hayatımın ilk ve en önemli kaybıydı. Dünyanın karardığı o gece işte bu gece olacak. Belki de en uzun gece bu gece benim için. Allah herkesin babasına, annesine sağlık versin. Musikiye olan düşkünlüğü, sürekli TRT'yi ve klasik koro konserlerini o siyah beyaz televizyondan dinler ve izlerdi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun demiş. Amin diyorum. Allah rahmet eylesin babanıza. Güzel bir şarkı istemiş babası için. Çok da güzel bir eser gelecek. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Harika bir eser. Suat Sayın'a ait. Gördüğüm rüya gerçek mi bilmem. Hep birlikte dinliyoruz. Bu güzel

Ateşe benzerdi, küle dönmüş.

Akşamın Sesi çok sevilen bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Yeni bir dinleyicimiz daha yazdı programımıza, Lale Bektaş. Ben uzun zamandır dinliyorum sizi ve TRT Name Tiryakisiyim. Program harika, hiç bitmesin istiyorum. Kocaman sevgilerimi gönderiyorum demiş. Lale Bektaş'a çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz programımıza diyorum. Her zaman katılmanızı bekliyorum. Çok teşekkürler. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Tüm name dostlarını selamlamış. Erdal Mıhçı. Yine geç kaldım demiş ama bu kez doğru yere yazmış Erdal Mıhçı. Hoş geldiniz de diyorum. Umarım dinliyorsunuzdur. Adana Seyhan'dan Sariye Demirhan Göre selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri annesine, babasına, kardeşleri Akif'e, Buğra, Ülkü Maşit'e, gelinlerine armağan ediyor. Hepimizi selamlamış. Müjgan adı güzel yerce Balıkesir'den bizleri selamlamış. Dinliyorum, keyifli yayınlar demiş. Sevgilerini göndermiş bize. Hülya Sözer'den bir şarkı istemiş. Arada sırada Hülya Sözer'den bir şarkı çalıyorum. Bu kez Ela Altın'dan, sevdiğiniz sanatçıdan bir şarkı armağan ediyorum size. Müjgan adı güzel yerce ve şarkıyı da çok beğendiğinizi tahmin ediyorum. Samsun Atakum'dan Abdullah Mete sevgilerini selamlarını göndermiş yine Samsun'dan.

Atakum'dan dinleyicilerimizin sayısı artıyor. Hoş geldiniz diyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Ferda Hanım'a, tüm Name dostlarına armağan ediyor. Bugün ölüm yıl dönümü olan Behiye Aksoy'un bir şarkısını istiyor bizden. Daha önce bir dinleyicimiz daha istemişti. İnşallah gelecek hafta Behiye Aksoy'dan bir şarkı armağan ederiz sizlere. Ankara Etlik'ten Fatma Saniye Kurtbay iyi akşamlar dilemiş. Sanıyorum Fatma Saniye Kurtbay da yeni dinleyicimiz. Ona da hoş geldiniz diyoruz. Ankara Etlik'ten sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Denizli'den Osman Yalçın da bizlerle birlikte mutlu akşamlar dilemiş bizlere. Almanya Berlin'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına, ekibimize armağan etmiş. Suna teyzemiz zaten şarkılara eşlik ediyor ve bizlere mesaj yazıyor beğendiği şarkılar için. Dünkü programınız da muhteşemdi demiş. Tekrar çok etkilendim dünkü programdan demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de şahane programınızı severek bekliyorum. Ben de size çok alıştım can kurban. Selamlar, sevgiler demiş Suna teyzemiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Almanya'ya, Berlin'e kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İzmir Dikili'den yeni bir dinleyicimiz katıldı aramıza. Büyükbaş Adem ilk kez yazıyor bize. Büyükbaş Adem, hoş geldiniz diyorum. Akşamın sesine, akşama sizinle girmek çok güzel. Sürekli sizi dinliyorum demiş. Hoş geldiniz diyorum. Sessiz dinleyicilerimiz gerçekten artık ses veriyor bizlere. Sıradaki eseri doğum günü olan arkadaşı İsmail Bey'e armağan ediyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine ve kardeşi Mustafa'ya armağan ediyor. Adana'dan Sevda Demirhan, bir yanı yorgun, diğer yanı hüzünle kaplı bir gönülle kulak veriyorum radyoma demiş. Sıradaki eseri Akif Bey'e, eşine armağan ediyor. Özdere'den Jale Özen, keyifle dinliyorum, iyi yayınlar, sevgiler demiş. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Elif Hanım, kızları Didem Leyla'ya, damadı Tevfik Pakyürek, biricik torunu Beliz Bebe'ye, Zafer Özkara, Mehmet Gücü Yener, Özcan Afacan'a armağan ediyor. Saltuk Buğra Demirhan Adana'dan bizlere selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Demirhan ailesine ve ağabeyine armağan ediyor. Kayseri'den yeni dinleyicimiz Naime Yüksel programımıza yazdı. Hoş geldiniz diyoruz Naime Hanım'a. Eşimin vefatının ikinci yılı, sıradaki şarkıyı rica ediyorum demiş. Bu şarkı gerçekten çok güzel bir eser, sevgi dolu bir eser, eşiniz için gelmiş olacak. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına armağan ediyor. Arzu Karaçelik iyi akşamlar diliyor bizlere. Sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kıymetli TRT Name dostlarına armağan olsun. Bu güzel şarkılar sessiz dinleyenlere de gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık ve Yamaç Şahin Bostancı'yla tüm Name dostlarına armağan ediyor. Muhteşem bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz. Güfte Necla Gürer, Beste Erol Sayan, Makam Bayati. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Sanatçımız Ela Altın sizler için seslendiriyor bu muhteşem aşk dolu eseri.

Sil Baştan Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamındaki eseri kendi sesinden dinledik. Yıldırım Gürses'in güzel bir eserdi sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.39'u gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler bizlere ulaşıyor. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar da bizi dinliyor şu anda. Hepimize içten sevgilerini, selamlarını göndermiş. Akşamın sesinin kraliçesi Dilek Hanım yine her zaman olduğu gibi musikimizin en seçkin eserlerini bu akşam da bizlerle buluşturuyorsunuz. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Sizleri seviyorum, sevgilerimle demiş. Teşekkür ediyoruz kıymetli sanatçılarımız.

Sanatçımız Uğur Çınar'a Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan da selamlar ulaştı bizlere. Eşi Yasemin Hanım'la birlikte programımızı dinliyorlar. Bu şahane programı dinlemek gönlümüze huzur, mutluluk veriyor. Kolay gelsin, emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Yasemin Hanım'a, ekibimize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Akif Özüşen hocama ve eşi Yasemin Hanım'a Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Mersin'den kıymetli söz yazarımız, güftekarımız Uğur Güllü'den bir mesaj geldi. Mersin'den selamlar, sevgiler. TRTname'de akşamın en zarif sesi yine gönüllere dokunuyor. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri başta değerli eşim Gülser Güllü'ye, size, ekibinize ve kıymetli name dostlarına armağan ediyorum demiş. Kıymetli güftekarımız Uğur Güllü'ye kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel mesajı için teşekkür ediyoruz. Yine Ankara'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadir Şarman hocamdan bir mesaj geldi. İyi akşamlar sevgili Dilek ve yayın ekibinize. Güzel ve keyifli programınızı mutlulukla dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Ankara'dan kıymetli sanatçımız Ela Altın hocamdan da benim WhatsApp'ıma bir mesaj ulaştı. Sevgili Dilekçiğim, seni her akşam dinliyorum. Bu arada kendimi de dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimizin, sizin, ekibinizin bayramını kutluyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Başarılarınız daim olsun. Çok mutlu oldum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ela Altın hocama. Bu güzel mesajı için kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güzel bir şarkımız var. Güftesi Yaşar Güvenir'e, bestesi Zeki Müren'e ait, Kürdilici Asker makamında. Bestesi Zeki Müren denmiş ama sanıyorum Yaşar Güvenir bestekarı. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi, tatlı bir mesaj. Adana'dan telli turnalar eşliğinde pırlantamız Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler. Bu program nasıl muhteşem oluyor ki bahçemdeki ateş böceği ışığıyla bizlere eşlik ediyor. Kelebekler kanatlarıyla alkış tutuyor. Kumrular uyumadan önce adeta bu programla şekerleme yapıyor. Teşekkürlerini sunuyor. Ben de onlarla aynı duyguları taşıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Selamlarımı gönderiyorum demiş. Numan Seymenoğlu'na bu tatlı güzel mesajı için çok teşekkür ediyorum. Her zaman güzel bir mesaj gönderir. Kütahya Tavşanlı'dan Hüseyin Kara, yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyorum. Dönüş yolunda sizleri dinliyoruz. Sıradaki eseri sevgili eşim Hasbiye'ye armağan ediyorum demiş. İyi yolculuklar diliyorum. Yine yeni bir dinleyicimiz Hayriye Gürsoy, Didim Akbük'ten yazmış bizlere. Selam olsun, mutlu programlarınız olsun. Sıradaki eseri aileme armağan ediyorum. Keyifle dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum ben de size, ailenize. Hoş geldiniz programımıza diyorum. Beypazarı'ndan İzzet Yücel de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın da bizleri dinliyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey ve lütfen trafik kurallarına uyalım, sevdikleriniz sizi bekliyor diyerek de güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyorum. Mehmet Özkaya sizler için seslendiriyor aşk dolu eseri. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki.

Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine ve ekibimize armağan ediyor. İstanbul Kumburgaz'dan Elif Mert Korur iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşine ve 4 aylık kızı Elfida'ya armağan ediyor. Tüm ekibinizin bayramı kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Yeni dinleyicimiz Elif Mert Korur'a, programımıza hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde, eşsiz nameleri güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'dan dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz diyerek sıradaki şarkıyı kendisine, bana, ekibimize, Hatice Okur, Seniha Cengizhan, Meral Özsan, Suzan Ülkü ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Şenol Eras iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş, bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Çok güzel bir eser gelecek sizler için. Dramalı Hasan'a ait Rast makamında Vahdet Vural seslendiriyor. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi, hep birlikte dinliyoruz.

Burdur Bucak'tan Ali Yöntem, iki gündür telefonum kaybolduğu için yazamadım, bayramınız mübarek olsun demiş. Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. İsmail Sağlam, yeni dinleyicimiz, İzmir Dikili'den bizlere yazmış. Ben İsmail Sağlam, bugün doğum günüm. Bir şarkı istiyorum eşim Güler, kızım Ceyda, kıymetli abim için demiş. Sıradaki şarkıyı size armağan ediyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun diyoruz. Konya'dan Hatice Biçer selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Adana Çukurova'dan Ülkü Demirhan Ergü selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri annesine, babasına, oğullarına, eşine, çok sevdiği Mehmet Akif Demirhan'a armağan ediyor. Ankara rüzgarı Asuman Aslım sizler için seslendiriyor. Her gün...

Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşamı iple çekeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Cumartesi akşam, akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler. Hoşça kalın, esen kalın, aşkla, sevgiyle kalın.

0: TRT Name. Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz. Eski Musiki programımızı dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, Ud'da Tunca Yüksel, Kanun'da Mehmet Dönmez, Violonsel'de Seher Erkan, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tomaşlerimiz Yusuf Günday, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Efendim bugün Eski Musiki'de Mayıs ayında yitirdiğimiz bestekarların eserleriyle onları yad edeceğiz.

Programımıza 4 Mayıs 2004'te yitirdiğimiz Ercüment Batanay'ın özel bir kompozisyonla bestelediği İspanyolita ismini verdiği saz eseriyle başlıyoruz. Sanatçının icrasıyla banttan dinliyoruz.

Şimdi sanatçımız Tunca Yüksel'in uduyla yapacağı Taksim'e kulak verelim. Ve akabinde 12 Mayıs 2005'te kaybettiğimiz Melahat Pars'ın Nihaven şarkısını seslendirmek üzere Burcu Göktürk gelecek mikrofona. Alamı firakınla geçer günlerim ey yar. Afakı sabahımda öten bülbülüm ağlar.

Efendim şimdi 7 Mayıs 1982'de hayata gözlerini yuman Selahattin İçli'nin Nihaven şarkısı var sırada. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

besteleri de bulunan kadın solistlerimizden 27 Mayıs 1989'da yitirdiğimiz Sabite Turgülerman'ın Nihavend şarkısını icra ediyor sanatçılarımız. Bu mu aşktan nasibimiz, söyle bana güzelim. Gel, kederden, gamdan uzak sevdalarda gezelim.

Kıymetli dinleyenler, banttan bir kayda kulak verelim istiyoruz şimdi de. 4 Mayıs 2016'da vefat eden Gültekin Çekin'in Hayri Mumcu güftesinden bestelediği Nihavend şarkısını Cevdet Bolvadin seslendiriyor. Ne geçen günleri yad et, ne de atilere kan.

İzmir'den yayınladığımız Eski Musiki'de yine bir Gültekin Çeki Hayri Mumcu ortak çalışması var. Bu kez makamımız Sega. Gece sessiz ve karanlık. Yine her şey uyumuş. Bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş. Öncesinde sanatçımız Mehmet Yalgın kemençesiyle taksim ediyor.

Unutulmuş birer birer eski dostlar, ne bir selam ne bir haber eski dostlar. Gültekin Çekin'in Hayri Mumcu'nun güftesinden bestelediği Rast makamındaki şarkısını dinledik. Efendim şimdi arşiv kaydımız var sırada. Sabite Turgül Erman, güftesi Necdet Atılgan imzalı kendine ait Suzinak şarkısını okuyor. Verirdim ömrümden istese eğer, ona ömür değil can versem değer.

Eski musikide sanatçımız Mehmet Dönmez'in Kanun Taksimi'ne kulak verelim. Akabinde Melahat Pars'ın unutulmayan Hicaz şarkısını seslendirecek Burcu Göktürk. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendini kendin gibi bir taze bahar seç.

Programımızın bu dakikalarında Selahattin İnal'ın Hicaz makamındaki şarkısı var sırada. Sözler Hikmet Şinasi Önol imzalı. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın. Hala bilirim, aşk ile bekler, inanırsın.

Aziz dinleyenler, Taşpila Ruhat Hanım müstahar adını kullanan Melahat Pars'ın 30'lu yıllarda okuduğu Kürdeli Hicazkar makamında bilinmeyen bir esere kulak verelim. Gelip şöyle duruşun, naz ile oturuşun, o güzel parmaklarla kalbime vuruşun.

Eski musikiyi bugün 6 Mayıs 1955'te bu dünyadan göç eden Hüseyin Saadettin Arel'in Yusuf Ziya Ortaç'ın şiirinden bestelediği Kürdili Hicazkâr şarkısıyla veda edeceğiz. İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi, yıldızlar gülümseyen gözleri yaz gecesi.

0: Programımız Eski Musiki'nin bugün de sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, Klasik Kemençe'de Mehmet Yalgın'a, Ud'da Tunca Yüksel'e, Kanun'da Mehmet Dönmez'e, Violonsel'de Seher Erkan'a ve Tonmeister'imiz Yusuf Günday'a teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek musiki ile kalın. Hoşça kalın.
1: Eski Musiki.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyiciler, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Bayati makamında eserlerin yer aldığı programın solistleri Belgin Erol Gündoğdu, Ümit Koroğlu, Gülşen Bakoğlu ve Şeniz Güneş.

Mehtap'ta Yakamozlar. Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Merhaba dostlar, merhaba. Gecenin bu saatinde kalbi kalbimizle atan tüm dostlara candan, yürekten bir merhaba. Türk sanat müziğinin o sahnelere sığmayan asalet abidesi sesi Behiye Aksoy bize yıllar öncesinden böyle sıcacık, böyle candan kucaklıyor bu gece. Şarkısında söylediği gibi, hırsı, kini, günlük hayatın tüm koşturmacasını ve dertlerini bir kenara bırakıp sadece sevginin o saf ışığında buluşalım diye. Bu gece Mehtap Tıyakamozlar'da bundan 11 yıl önce 31 Mayıs 2015 tarihinde bu dünyaya gözlerini yuman, sahneleri titretmiş bir efsane, Behiye Aksoy'u anacağız.

Işıklar, ışıklar yavaş yavaş kararıyor. Masalardaki mumların ışığı dumanlı bir geceye fısıldıyor. Sahnede ağır bir heyecan, tatlı bir bekleyiş var. Saz heyeti yerini almış. Gözler o ağır kadife perdede. Ve işte alkışlar kıyamet gibi kopuyor. Perde açılıyor. Platin sarısı saçları jilet gibi taranmış, üzerinde o dönemin en asil terzilerinin elinden çıkmış taşları spot ışıkları altında adeta birer yakamoz gibi parıldayan o muazzam tuvaletiyle Behiye Aksoy çıkıyor sahneye. O mağrur ve asil duruşuyla salonu şöyle bir süzüyor. Gözlerinde hem bir keder hem de sahnelerin o tartışmasız kraliçeliğinin getirdiği büyük bir güven var. Mikrofonu eline bile almıyor. Şöyle göğsünün hizasında tutuyor. Çünkü biliyor ki o sese, mikrofona gerek yok. O ses en arkadaki masanın kalbine doğrudan dokunacak güçte. Sazlara hafif bir baş selamı veriyor. Salon nefesini tutmuş, çıt çıkmıyor. Ve Behiye Aksoy, o tiyatral, o kelimeleri yaşayarak haykıran eşsiz yorumuyla, her bir hecenin hakkını vererek

ölümsüz sözleri döküyor dudaklarından. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir.

Kıymetli dostlar, asıl adı Behiye Tetiker olan o küçük kız çocuğu, İstanbul'da 1933 yılında müzikle nefes alan bir evde açtı gözlerini. Annesinin, halasının enstrüman sesleriyle büyüdü, kulaklarında hep Müzeyyen Senar'ın, Münir Nurettin'in o devleşen nameleri vardı. Ama onun kaderi 1948 yılında Ankara Radyosu'nun kapısından içeri girmesiyle yazılacaktı. Orada öyle bir disiplinle pişti ki, repetitör muavinliğine kadar yükseldi. Sağlam, sarsılmaz bir müzik temeli attı kendine. Derken bir gün Ankara Göl Gazinosu'nda sahnelerin o kudretli ismi Fahrettin Aslan keşfetti onu. Ve İstanbul'un şöhret mabedi Maxim Gazinosu'na transfer oldu. Maxim'in ilk kadın solistlerindendi. Platin sarısı saçları, şık kostümleri ve o mağrur duruşuyla kısa sürede bir efsaneye dönüştü. Öyle bir yükselişti ki bu. O dönem sanat güneşi Zeki Müren'le baş başa yarışabilen, ona meydan okuyabilen tek kadın rakipti o. Şarkıları sadece söylemez, adeta kendi üslubuyla yeniden doğururdu. Hayatı hep zirvelerde, hep spot ışıkları altında geçti. Ama özel hayatı da o sahneler kadar fırtınalıydı. 3 evlilik yaptı Behiye Aksoy. İlk eşi Halil Aksoy'dan canından çok sevdiği oğlu Ahmet Kazım dünyaya geldi. Sonra Berker İnanoğlu'yla evlendi. Ama onun en çok konuşulan, magazin tarihine geçen aşkı, kendisini keşfeden o gazinocular kralı Fahrettin Aslan ile yaptığı evlilikti. Ne yazık ki sadece 4 ay sürdü. Arkasında tuhaf söylentiler ve yıllarca konuşulacak magazin malzemeleri bıraktı. O dönem o kadar büyük bir fenomendi ki sinema bile kayıtsız kalamadı bu güzelliğe. Kederli Günlerim ve Falcı gibi filmlerde başrol oynayarak o eşsiz sahne karizmasını beyaz perdeye, sinema salonlarına da taşıyacaktı.

Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Her gün seni düşünür, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

Kıymetli dostlar, hani günümüzde albümleri çok satan sanatçılara altın plak ya da platin plak verilir ya. İşte bu geleneğin

topraklardaki en çarpıcı, en asil hikayelerinden birinin kahramanıdır Behiye Aksoy. Dönem Maxim Gazinosu'nun o fırtınalı yılları. Behiye Aksoy sahneye çıktığı an akan sular duruyor. Plaklar kapış kapış satılıyor, o gür sesi ülkenin her köşe bucağında yankılanıyor. Başarı o kadar devasa, o kadar akıl almaz bir boyuta ulaşıyor ki o dönem sanat dünyasında verilen geleneksel altın plak ödülleri onun bu durdurulamaz yükselişini anlatmaya yetersiz kalıyor. Müzik otoriteleri, plak şirketleri çaresiz kalıyor. Biz bu kadına ne versek az, o artık altının da ötesinde bir yerde diyorlar. Ve Türk müzik tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir karar alınıyor. Onun bu sarsılmaz tahtını onurlandırmak için Behiye Aksoy'a özel olarak bir platin taç hediye ediliyor. Yani sanat dünyası ona açıkça şunu söylüyor: sen artık altın seviyesini çoktan aştın. Sen platin seviyesindesin.

Sevgili dostlar, hayat en parlak ışıkların ardına bile bazen en derin gölgeleri gizlemekte. 2000'li yılların hemen başında o hafızasındaki binlerce güzel şarkıya, o muazzam anılara acımasız bir düşman dadandı. Alzheimer. Hayatının en zorlu dönemi başlamıştı. Hastalık ilerledikçe 24 saat kesintisiz tıbbi bakım gerektiği için ailesi tarafından bir yaşlı bakım merkezine yerleştirildi. Takvimler 31 Mayıs 2015'i gösterdiğinde, yani bundan tam 11 yıl önce, o gür ses sonsuza dek sustu. Cenazesindeki o tenha manzara, sanat dünyasının o bildik vefasızlığını bir kez daha yüzümüze çarpacaktı belki. Ama ne gam, Behi Aksoy o platin sarısı saçları, kimselere benzemeyen asil duruşu ve o sahneleri titreten sesiyle bu kubbede öyle bir iz bıraktı ki hiçbir vefasızlık onun adını unutturmaya yetmeyecekti. Maksim'in taçsız, platin kalpli bir kraliçesi. Ruhu şad olsun. Sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bu kubbede hoş bir sadadan çok daha fazlasını, asil bir izi bıraktı. Bu geceyi onun o eşsiz yorumuyla kapatırken, sevginin ve samimiyetin hayatınızdan eksik olmamasını diliyoruz. Mehtabın ışığı, yakamozların pırıltısı hep üzerinizde olsun. İyi geceler. Bu yerler nefes hünkârdı. Bağında gül, sümbül vardı. Sevda bülbül, aşk bahardı. Şimdi saray değil, serap. Gönlüm gibi ıssız, harap. Bir zamanlar dalında şakıyan bendim. Su gibi oynaktım, gül gibi şendim. Nameler dinledim, güldüm, eğlendim. Bağrıma gözyaşı doluyor şimdi. Namelerim feryat oluyor şimdi. Bu mateme iyi sene. Aşk bir yalan değil de ne? Hazanda gel gülşene. Solan baharı an gönül, o hatırayla yan gönül.

Yok mu cana aşıka hiç şefkatin? Vadi vuslattı hisarda sohbetin. Şimdi bilmem kim harimi ülfetin, yadigarındır gönülde hasretin. Lemi Atlı'nın Rast makamındaki şarkısıydı. Selma Sağ baştan dinledik. Eserin başında Fahrettin Çimenli'nin Yaylı Tambur'da yaptığı Rast makamındaki Taksim'i dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size TRT Antalya Radyomuzdan. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Rast ve Uşak makamında eserler seçtim sizler için. Sedat Ergintoğ'un güftesini yazdığı Ferit Sıdal'ın Rast makamındaki eseri ikinci şarkımız Gülgün Derçin'den dinliyoruz. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Arzu duymuş güzele, kollarında yatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Cüftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Selahattin Pınar'ın Rast şarkısını Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın sen. Kıskan beni, göğsünde uyut, yan ateşimden.

Hacı Faik Bey'in Rast şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Nihansın dideden ey mesti nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım? Benim sensin felekte çare sazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Senin yazdığı Selahattin İnal'ın Rast bestesi var sırada. Sevim Deran'dan dinliyoruz. Yaklaşıyor gün be gün ömrümüz son mevsime. Kimi şen bu alemde, kimi çekmede çile. Elveda diyeceğiz sonunda bile bile. Kimi şen bu alemde, kimi çekmede çile.

Şükrü Tunar'ın Rast şarkısını Zeki Müren'den dinliyoruz. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım. Bu kaçıncı söz verişin, söyle nasıl inanayım? Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.

yaptığında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Uşak şarkının güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Udi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait. Recep Birgit'in yorumundan sunuyoruz. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken, öksüz sanırım kendimi ben, sensiz içerken. En neşeli demler bu gece sazla geçerken, öksüz sanırım kendimi ben, sensiz içerken.

Güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Uşak Şarkı var sırada. Turgay Kızıltuğ'dan dinliyoruz eseri. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdimi uyutabildim, ne bu gönlümü avutabildim. Unutamam seni. Unutamam.

Sırada güftesini Ahmet Kaçar'ın yazdığı Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısı var. Hamiyet Yücesesten dinleyeceğiz. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri. Gözüm yollarda kaldı bunca yıllardan beri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri.

Programımızda sırayı Serap Kuzey alıyor. Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısında dinliyoruz sanatçıyı. Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım. Kaydet beni de defteri Uşak'a amahım. Affeyle eğer şu hicihan varsa günahım. Kaydet beni de defteri Uşak'a amahım.

Orhan Rahmi Gökçe'nin güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Uşak şarkısı. Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunuyoruz. Bana hiç yakışmıyor böyle intizar şimdi. Matemzede gönlümde hayat bir mezar şimdi. Ne ses var, ne kahkaha, her şey ahüzar şimdi. Nerede kaldı o ahu, nerede lalezar şimdi?''

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Programımızın son eseri Necip Gülses'in Uşak makamındaki Sirtosu. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyicileri. Bu akşam TRT Name'de Akustik Name programında ben Ayfer Er sizlere birbirinden güzel Türk müziği şarkılarını seslendirmeye çalışacağım. Yapımcımız Işıl Aktan, Tonmeister'imiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler ve bu akşamki programımızda bana eşlik edecek olan birbirinden kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, kanunda Bora Dicle, Ud'da Özge Nadire Akgül, klarnette Tanju Erol, bas gitar Cenk Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi ile saat 19'a kadar birlikte olacağız ve birbirinden güzel şarkıları sizler için ben seslendirmeye çalışacağım. Aşkın beni durmaz yakar, ey sevgili sen neredesin? İlk olarak Saadettin Kaynağ'ın benim en sevdiğim makam olan Hüzzam makamında bir şarkısıyla başladım.

Okuduğumuz şarkı, beste İbrahim Hakkı Nebiloğlu'na, Güfte Rahmi Duman'a ait. Çok sevdiğim bir şarkı, anlamlı bir şarkı. Beklerim her gün bu sahillerde. Şimdi Yusuf Nalkese'nin yine güzel bir Hüzzam şarkısını okumak istiyorum. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü.

Füzan Makamı'nın son bir şarkısı. Ankara Radyosu'nda birlikte çalışmaktan çok büyük onur duyduğum Selahattin Altınbaş'ın bir şarkısı. Ona da rahmet dileyelim. Söylemeyi bilmesinler bu aşkın bittiğini.

Evet sevgili TRT Name dinleyicileri, Akustik Name programında şimdi Kürdi Dijazkar makamında şarkılara geldik. İlk şarkımız bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, sözleri İlham Behlül Pektaş'a ait. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Şimdiki Kürdili asker şarkımız tanımaktan, ona yetişmekten onur duyduğum Ergin Kızılay'a ait çok güzel bir şarkı. Şarap koy kadehime, kan doldurma bu akşam.

Yine güzel bir şarkı. Dinleyicimizin de severek eşlik edeceğine inandığım bir şarkı. Avni Anıl hocamıza ait, sözler Turhan Oğuzbaş. Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un.

Evet sevgili akustik nağme dinleyicilerimiz, şimdiki şarkımız eski şarkılar tadında ama yeni bir beste. TRT İstanbul Radyosu keman sanatçılarından Talat Er'e ait, sözleri yine Ankara Radyosu solistlerinden Remzi Oktar'a ait bir şarkı. Sen yanımda olsan da ben hep sana hasretim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Kürdice Asker şarkılara devam ediyoruz. Sözler Cemal Safi, müzik Bilge Özgen'e ait bir şarkı. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Jazz Kar şarkılarımızın da sonuna geldik. Yine çok sevdiğim TRT İstanbul Radyosu'nda birlikte çalıştığımız şefimiz, çok kıymetli Hasan Esen abimizin bestesi. Sözleri de yine Ankara'dan tanıdığım Fatma Onur hanımefendiye ait. Korkuyorum sana nazar değecek diyeceğiz.

Sevgili TRT Name dinleyicileri, Akustik Name programımız devam ediyor. Kürdice asker şarkıları bitirdik. Şimdi Kürdi bir tango okumak istiyorum. Çok kıymetli besteci. Birlikte çalıştık sevgili şefimiz Ahmet Kadri Zeli abimin. Güftesi Rüştü Okyar'a ait. Çok güzel bir şarkı. Bu şarkı hiç bitmesin diyeceğiz.

Sevgili TRT Name ve Akustik Name programı dinleyicilerimiz, bu akşamki programımızın sonuna geldik. Bu akşam sizlere ben Ayfer Er şarkılarımı okumaya çalıştım. Yapımcımız Işıl Aktan, Tonmeister'imiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler idi. Ve bu akşamki programımızda enstrümanlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım: kemanda Görkem Güder, kanunda Bora Dicle, utta Nadire Akgül, klarnette Tanju Erol, bas gitarda Cenk Er Sarp, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Ve bu akşamki programımızı kaçıranlar gece saat 12'de tekrar dinleyebilirler. Başka bir programda tekrar sizlerle buluşuncaya dek hoşça kalın diyoruz.

geçmiş zaman olur ki. Merhaba, mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yine umutlarımızla, yarına dair planlarımızla, heyecanlarımızla, neşemizle, belki kalbimizdeki ufak kırgınlıklarla ama sevgiyle yeni güne başlıyoruz. Bizler geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name stüdyolarında yerimizi aldık ve en güzel şarkılarla sizleri günün ilerleyen dakikalarına hazırlamak üzere buradayız. Diliyoruz sizler de bu keyifli program için hazırsınızdır değerli dostlar. Yayınımıza Hicaz makamında şarkılarla başlayacağız. Bekirov'un çok sevilen bir eserini İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Tuğçe Pala yorumuyla sunacağız. Sizlere. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim aklıma düştün.

çapkına yangınım, her yanı bilsen ne hoş. Beste ve güftesi Kadriye Cerrahoğlu'na ait tango formundaki bu eserde Dilek Türkan bizlerle birlikteydi. Evet değerli TRT Name dostlarımız, şimdi 1983 yılında Samime Sanay'ın Beni Hatırla albümünde yer alan Bir Sade Hoş Ses şarkısını dinleyeceğiz. Güftesi Tunç Kemal'e ait şarkı Hicaz makamında. Beklerim yolunu, gözlerim ağlar, aramızda kaldı kapkara dağlar.

Sözleri Mustafa Sevilen tarafından kaleme alınan Hicaz makamındaki Yıldırım Gürses bestesinde Ayşe Taş bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlarımız, yine 1980'li yılların ortalarına uzanıyoruz ve 1986'da Sevgisiz Yaşayamam ismiyle yayınlanan Emel Sayın albümüne ismini veren eseri Emel Sayın'dan dinliyoruz. Bu sevilen şarkı Erdoğan Berker imzalı, güfte ise Halit Çelikoğlu'na ait. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam, ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam. Diliyoruz kimse kalbinde sevgiden mahrum olacak kadar çaresiz kalmasın efendim.

Seni ben unutmak istemedim ki, Hicaz makamındaki bir amir ateş bestesi Melda Kuyucu Kılıç'ın icrası ile bizlerle birlikteydi. Değerli dostlarımız, birlikteliğimize yine Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi Gönül Akkor'un kendine has icrası ile bütünleşmiş bir esere kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait unutulmaz bir şarkı. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Gönül Akkor'un ardından bir başka usta isim Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin. Hicaz makamında çok sevilen bir Yusuf Nalkesen bestesine hayat verdi Nesin Sipahi sesiyle. Efendim, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan çok değerli bir sanatçı Faruk Tınaz'ı dinleyeceğiz. 2007 yılında Dinlenesi Şarkılar albümünde yer verdiği bir Şekip Ayhan Özışık bestesine kulak vereceğiz. Uşak makamındaki bu şarkıda Faruk Tınaz şöyle sesleniyor bize: "Gün gelir de beni unutursun demiştim. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştim. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam seni, unutamam seni."

Kuşak makamındaki bu sevilen türküde Yahya Gelen konuğumuz oldu. Efendim, aşıklar makamının zaman zaman bizi hüzünlendiren, zaman zaman içimizi kıpır kıpır yapan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımıza Hüseyin'i ve Uşak makamındaki şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi 1976 yılına uzanıyoruz ve 1976'da Gönülden Gönüle ismiyle yayınlanan albümde Muazzez Abacı'nın seslendirmiş olduğu bir Şükrü Tunar bestesine kulak veriyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

1986 yılında Emel Sayın'ın yorumladığı ve çok ses getiren bir Mahmut Oğul bestesi dinledik. Güftesi Erol Martal'a ait Hüseyin'i makamındaki şarkıda İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımız Hüseyin'i makamında bir şarkıyla devam ediyor. Selahattin İçli'nin güftesini Hücesti Aksavrı'nın kaleme aldığı şarkısında İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Mehmet Özkaya'yı ağırlıyoruz. Zeytin gözüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir?

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazlı Kanaat, beste ve güftesi Saadettin Kaynağ'a ait Uşak şarkıyla bizlere seslendi. Gemim gidiyor baştan, yelkenleri kumaştan. Efendim, arka arkaya iki hareketli eser sunduk sizlere. Diliyoruz bu güzel şarkılarla gününüzü bir parça da olsa renklendirebilmişizdir. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bayati makamının kalbe dokunan nameleriyle sürdüreceğiz programımızı ve ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Musikimizin klasik eserlerinden birinde Nesin Sipahi'yi ağırlayacağız. Sanatçı Şevki Bey'in sevilen eserini seslendiriyor. Emeli meyli vefa sende de var, bende de var. Hevesi aşü sefa sende de var, bende de var.

0: Radyosu'nun değerli sanatçılarından Turgay Kızıltuğ bir Dede Efendi klasiği ile programımızın konu oldu. Bayati makamındaki eserin ardından şimdi yine Bayati makamında bir Erol Sayan şarkısına kulak vereceğiz. Sözleri Necla Güler tarafından kaleme alınan şarkıda Yaşar Özel bizlerle. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi

Uzun zamandır canlı canlı dinlemeyi özlediğimiz bir sanatçı Seçil Heper'e kulak verdik. Çok sevilen Uşak türküyle seslendi sanatçımız bizlere. Evet efendim, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi yine 90'lı yıllara uzanıyoruz. Birçok değerli sanatçımız tarafından seslendirilen bir Selçuk Tekay bestesi dinleyeceğiz. 1991 yılında Hülya Sözer'in de seslendirmiş olduğu bu sevilen Uşak makamındaki eserin güftesi Sami Derintun'a imzalı. Baharı beklerken ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu, yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık.

Muazzez Ersoy'un sesiyle 1993 yılına uzandık. Muazzez Ersoy'un Sizi Seviyorum albümünden Uşak Makamında Bir Zeki Duygulu Bestesi dinledik. Ve ritmimiz arttı bu sevilen eserle. Aynı zamanda Aşıklar Makamındaki eserlerin de sonuna geldik. Şimdi Kardeş Makamda Rast Makamında şarkılarla devam edecek yayınımız. İlk olarak bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkıyı Hasan Eylen seslendiriyor. Daha önce Zeki Müren'in Pırlanta albümünde de yer alan çok sevilen bir şarkı. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya, yalvarırım Tanrı'ya bir daha gelsen diye.

Kavrulan çölleri geçerim inan, dumanlı dağları aşarım inan, uzayan yollarda coşarım inan, sevgi ırmağı var ardında desen. Evet, sevgi uğruna türlü mücadeleleri Yılmaz Kalpler'in dilinden anlatan bir şarkı, Rast makamında bir Bilge Özgen bestesi dinledik. Güftesi Şafak Atayman'a ait şarkıyı Zekai Tunca seslendirdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, birlikteliğimiz Rast makamında bir Yılmaz Yüksel şarkısıyla devam edecek şimdi. Yılmaz Hoca ile ben de çok küçük yaşlarda İzmir'de kısa bir dönem çalışma fırsatı bulmuştum. Bu vesileyle değerli hocamı da saygıyla, rahmetle anıyorum. Güftesi Cemal Bora'ya ait bu şarkıda yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz İsmail Olga'yı dinleyeceğiz. Öyle güzel ki gözlerin, bakmasını bir bilsen, öldürür mahvedersin, yakmasını bir bilsen.

Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Dramalı Hasan As Güler'in Ras makamındaki eserinde Nusret Yılmaz'a kulak verdik. Hareketli, ritmimizi artıran, içimizi kıpır kıpır yapan eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Ras makamında bir Gültekin Çeki bestesi var sırada. Güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait şarkıda Mustafa Sağyaşar bizlerle.

Nostalji kokan bir ses, gönlümüze işleyen bir ses, Hamiyet Yüce Ses bizlerle birlikteydi. Rast makamında sevilen bir türküyle konuğumuz oldu. Ve sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine en güzel şarkılarla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ankara Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli ses sanatçısı ve şef Cemile Karabulut'un yorumuyla bir Ali Şen Ozan şarkısına kulak vereceğiz. Rast makamındaki şarkının güftesi Tevfik Baykara'ya ait. Gittiğin yolları yakın sanarak, hasetin zehriyle her an yanarak, gözlerim enginde seni anarak, günlerce yolunu bekleyeceğim.

Sanatçılarımız Gökhan Sezen ve Tuğçe Palamü'nün Nurettin Selçuk'un güftesi Vecdi Bingöl'e ait mahur şarkısıyla konuğumuz oldular. Ve ne yazık ki bu güzel şarkılarla zaman su gibi akıp geçti. Yayınımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz her programımızda aslında sizler için minik köşeler yapıyoruz. Ancak bu ritmik yapıyı bozmamak için bugün bir şiire yer vermedik. Fakat Güne Bir Söz Bırak köşesinde Özdemir Asaf'ın 9'a kadar 10 kitabından yer alan bir paylaşımla sizlere sesleneceğiz. Seni saklayacağım inan demiş Özdemir Asaf. Yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Kim bilir hangi şarkılarda, hangi duyguları, hangi sevdaları, hangi sevgileri, hangi kalpleri saklıyorsunuz? Bunu elbet bizler bilemeyiz. Ancak sizlere şunu söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Bundan sonra lütfen dinlediğiniz tüm şarkıları kalbinizi hoş eden, gönlünüze güzelliklerle dokunanlar için dinleyin, olur mu? Evet, biz bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Ancak her sabah onu 5 geçe TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili

Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bestesi ve güftesi Selim Öztaş'a ait Mahur makamındaki bir şarkıda sanatçılarımız Selim ve Neşe Öztaş'la baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.